keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: kardeşim. Hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
1: Bir şeyler diyor oradan. Hey, bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar. Radyo Kral'a hoş geldiniz. Dinleyenler Kulübü'ne hoş geldiniz. Bir farkımız, bir fikrimiz olsun bra çocuk. Bedavası en bol radyo istasyonu burası mı dediğiniz yer? Tam da kalbinizi hissettiğiniz yerdesiniz. Günaydınlar efendim. Guten Morgen öyle diyor diye Nedim, biz de oradan öğrendik. Nedim alıştırdı kendini, bize kaçtı gitti. Bra, Allah seni bildiği gibi yapsın bayağı. Ama insan durur azıcık, program falan bir şeyler yaparız be Yavuz. Allah. Maksimum Hit Müzik Kral FM ve On Air Medya grubunda efendim. İskeç'in en alem radyo istasyonu Radyo Kral'da. Ben sabahların horozu. Şey aman. Ne horozu be. Horoz işte. Horoz. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar canlar. Good morning everyone. How's it going? Everything is okay. Everything under the control. Yes please. Yes please. Hala fatrik futrik insanlar için de kendinizi fazla üzmeyin yani. Akşamdan gelen mesajlar bunlar. Toplan. Akşamdan gelen mesajları sabah değerlendirmesi falan yapıyoruz. Aynen öyle. Günaydınlar. Guten Morgen. Buenos Dias. Buongiorno. Belçika. Almanya. Avusturya. Yeni Zelanda. Japonya. Güney Kore. Kuzey Kore. İkisi kardeş onların. Kayınço onlar. Paylaşımlarını da yapıyorum ya bazen böyle hikayelerde. Bacanak. Hiçbir şey yoksa Radyo Kral ve Haşim Çolak var. Günaydınlar efendim. Hoş geldiniz yine sizin radyo istasyonunuza. İlk günaydınım Raif'ten. Lakin ondan önce Arzu Hanım yine göndermiş. Vallahi atasözleri gibi, deyimler gibi böyle bir başlık atmış. Tolstoy, Dostoyevski bu kadar yazmaz. Arzu günaydın. Günaydın güzel insanlar. Bak ne kadar, şimdi bak ne kadar güzel başlıyor mesajı, görüyor musunuz? Yani bütün insanlığı, bütün iyi insanları kapsayan bir mesaj. Ya valla bak, bu şavuk dünyada, bu üç günlük dünyada böyle güzel insanları tanıdığımız için. Ben kendi adıma çok mutluyum. Valla iyi ki varsınız, sağ olun. Yani hep söylüyorum ya, bahçe biziz, gül bizdedir diye. Gülsünüz, hep gülün efendim. Aşk ile canlar günaydın. Şöyle devam ediyor Arzu Hanım'ın gönderdiği mesaj, sabah mesajı. İyi yayınlar Haşim. Sana da kolay gelsin. Ben işin yolunu tuttum. Arbeit. Şu an işe gidiyorum. Hadi bakalım. Tatil ne kadar güzel olsa da dönmek ve kaldığımız yerden devam zorundayız. Neyse. Çalışalım ki bir sonraki tatili iple çekelim. Aynen öyle. Ya hiç bakmışsın böyle bir yılbaşı diyorsun. Bakmışsın Mart gelmiş. Ya Mart mı gelmiş diyorsun. 8 Mart. Doğum günü mü var diyorsun ya çocuğun. Allah Allah. Ay Nisan, o zaman biletleri hazırlıyorsun, arabayı yıkayalım falan derken al sana Haziran Temmuz. Ve yine sağhoş olursak yaza. Çalışalım ki bir sonraki tatili iple çekelim. Bir çalışma amacınız, bir de tatil sevinciniz olsun. Haydi devam ki ya, ne güzel bitirmiş ya bugünkü mesajı. Sağ ol Arzu. Teşekkür ederim, enerjik atıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Mehmet'im hoş geldin. Delikanlı aslan parçası. Yaralı Ceylan, Mehmet Osman, günaydın Haşim abi, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim sana ve orada çalışan herkese, babana da günaydınlar Mehmet'im. Hayırlı işler diliyorum. Gökhan Pileciğim, Gökhan'ım tabii ki sabahleyin sesli mesaj gönderiyor. Bazen arıyor da böyle, canlı yayına da çıkarıyorum, konuşuyoruz kendisiyle biliyorsunuz. Sabah sohbetlerini diyoruz Gökhan'ımla. Gökhan'ım kahveyi içtin mi, tamam mı canım benim? Kara kız hanım benim. Bizim yanlış kurtmuş, yanlış kartalmış ama hiç sıkma cancağızı. Yine bizim nesin Haşim ağam, bizim kartalımızsın sen demiş Raif Ahmet. BMW Raif Ahmet, BMW Nedim, BMW Raif Ahmet. Bunlar bir BMW tayfasını topladık böyle. Hayır değil bir şey. Nedim de bizi BMW'ci yaptı yani. En sonunda bizde de bir BMW alacağız. Gidip Almanya'dan alacağız bir yerlerden. Bakalım nereden alacağız. Günaydınlar efendim. Başlayalım bakalım. Ruhunuza iyi gelecek melodiler burada. Radyo Kral'da. Evinize, işinize, eğlence yerinize, arabanıza, bulunduğunuz yerlere bizleri davet ettiğiniz için çok ama çok dankeschön. Guten Morgen.

bizi motive etmek zorundayız dedi Arzu. Tabii ki de öyle. Bu motivasyonda bir parça bizim de katkımız varsa, İskeçen'in en alem radyosu Radyo Kral'ın da bir katkısı var. Patkısı varsa. Yok patlak. Günaydın. Merhaba bakan bey. Hadi bakan bey. Şş, hey.

günün sorusu yapalım. Arzu, sen motivasyon deyince o geldi aklıma. Efendim, sizi bu hayatta ney motive eder? Ney biraz enerji verir? Çocuklarınız mı? Para mı? Arabanız mı? İlişkileriniz mi? Hayata olan bakış açınız mı? Aileniz mi? Sizi motive ne ya da kimler, hangi konu eder? Güzel bir soru Arzu, iyi oldu hatırlatın. Günün sorusu yapalım. Sizi hayata karşı kim yetiştirir, kim hazırlar, kim motivasyonunuzu, enerjinizi yükseltir? Sarılın telefonlara. Ne bu makine mi bu veya brey?

0: Aşağıdan yukarıdan bakalım. Hay bakalım kayınço. Günaydın bakalım. Marabayım bayan. Bulgaristan merhaba. Çanakkale merhaba. Ankara. İzmir, Çeşme merhabalar. İngiltere. Günaydın, hoş geldin Ömer.
1: Yine sevmeli, yine sarılmalı ateşler gibi. Yine öpmeli, yine dokunmalı.
0: Kardeşim, can dostum, aşım, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hayırlı işler ayrıca. Kalbi güzel tüm Kral FM dinleyicilerine Londra'dan selamlar. Seviyorum sizi, harika insanlarsınız Ömer. Öyle evrensel bir yazıyorlar ki dinleyicilerim. Yani gerçekten Yunus Emre, Aşık Veysel, Hacı Bektaş Veli gibi evrensel düşünen insanlar. Onlardan bir tanesi de Ömer'im, Londra. Teşekkürler. El sendedir, dil sende, diken sende, gül sende. Her an imtihandasın, ağlasan da gülsen de. Hazreti Mevlana'nın bir paylaşımı Ömer'den geldi. Thank you so much my friend. Have a nice day. And also thank you, thank you, thank you, thank you so much Mr. Ömer. Nice to meet you my friend.

Şun muradınızı varsın, versin gönlünüzde ne varsa karşınıza o çıksın efendim. Sabah sohbetleri Radyo Kral'da sizlerle. Günün sorusu: enerjinizi, motivasyonunuzu ne yükseltir? Ne size iyi gelir efendim?

gece bana gel de şeker ezelim, baklava yapalım, tatlı yapalım. İyi gelir tabii insana değil mi? Gevşek gevşek. Neler yazıyorsun oğlum sabah sabah? Şeyi anlamadım. Ben klipte Seda ablam tam olarak ne yapıyor yani? Oraya dans mı? Bir şarkı bir şey yok. Bir arkadan bir böyle mikrofonu elinde alsın. Tutsun elinden şeyi, mikrofonu. Ne, herhalde böyle bir şey için koymuşlar. Bir dekor falan gibi duruyor. Ya bu kadın niye yaşlanmıyor arkadaş? Ya şimdi şey diyecek Şevket Bulgaristan'dan, Kırcıel'den. O kadar estetik yaptı ki. Geçenlerde de bunun muhabbetini yapmıştık. Laz Ziya gibi. Vay arkadaş ya. Bakıyorum böyle klibe, bir tarafta sizinle konuşuyorum. Bir gözüm klipte, bir gözüm de mesajlarda bakacağım tabii.

0: Yazmaz gelsin, yine gezinelim. Tabii ki gezeceğiz. İyilik sağlık olsun her şeyden önce. Sanırım beni en çok motive eden şeylerden biri de emek verdiğin bir şeyin karşılığını görmek.
1: Evet, harika.
0: Çok yerinde bir cevap olmuş. Bir hedefimin olması, onun için çabalamak ve sonunda iyi ki uğraşmışım diyebilmek motivasyonumu ve enerjimi yükseltir diye de Arzu Küçük İstanbul Mannheim'dan sonuna kadar katılıyorum. Özellikle onun lezzeti başka, emek veriyorsunuz bir şey için, tamam mı? Okey, bir şey yapıyorsunuz, bir şey meydana çıkaracaksınız. Bu bir iş olabilir, aile olabilir, çocuklarınız olabilir, herhangi bir üretiminiz olabilir. Bak, yaptıktan sonra o işinizi şöyle karşıdan bakıyorsunuz. Bir yorgunluk var, tatlı bir telaş var, tatlı bir yorgunluk var ama onun verdiği keyif anlatılmaz. Müthiş bir motivasyon verir size, enerjinizi yükseltir. Vay be, Hasan Ağam da neler yapmış gibilerinden böyle. Aynen. Kimisinin enerjisini, motivasyonunu bir şiir, bir gül, 50 euro falan. Ver bakalım oradan 50 euro, 100 euro, ama Karakız Hanım, motivasyonumuz artsın biraz. Vereyim badayıma. Yeter mi 100? Kaptır bir 50'lik daha, ne oldu oldu gibi. Good morning everyone. The morning doesn't start with coffee, but start with Radyo Kral. Sezen abinin bu düğünü bugün müydü? Dur be oğlum sen de Mehmet, ne yaptın? Sezen abi 40 gün 40 gece düğün mü yapacak be oğlum? Yüzelim, yüzelim. Yok, cumartesi günü Sezen abinin. Sezen abi şöyle bir şey yazdı bana. Pazar akşamı geç saatte. Dolayısıyla adam yorgun. Düğün yorgunu, idmanı var bunun. Efendime söyleyeyim, antrenmanı falan var Mehmet Osman'ın. Lipo şöyle bir şey yazmış Mehmet Osman. Çok şey kaçırdın dayı. Aşma, bence en güzel motivasyon alın teriyle kazanılan paradır. Bravo, bravo. Oğlum niye bakıyorsun öyle şavuk görmüş tavşan gibi? Versene alkışı. Allah'ım yarabbim. Çok doğru Mehmet, evet. En güzel motivasyon alın teriyle kazanılan paradır. Alın teriyle kazandığınız paralarınız çok olsun inşallah. Amin inşallah. Amin inşallah. Ver ver ver alkışlara, acıma bu sabah ver. Harikasınız. Günaydın Haşim, iyi yayınlar dileriz. Bugün yanımda Ömer kardeşim var. Ömer kardeşim aslen Uşaklı. Uşak'tan dinleyicimiz yoktu. Uşaklı, bir roman havası çalarsanız seviniriz. Günün sorusuna cevap Kral Efe Maşit'le. Bakma öyle be. Bakma panayır maymunu gibi be. Çal bir şey alkışı. Ver alkışı. Belçika teşekkürler. İsmet harikasın. Benim motivasyonum da sizin gibi güzel insanlar yükseltiyor. Gerçekten bak, böyle sabah mesajlarınız falan harika ya. Bir tanesiniz. Uşak, günaydınlar. Uşaklı Ömer Aga. Günaydın Magacım, hoş geldin de. Vay vay, ne çekim var senin bu kanaldan. Göreceksin sen, göreceğim muhabbeti, göreceğim biz de Trakya kızarında Uşak. Günaydınlar Uşak, teşekkürler Ömer, hoş geldin. Memnun olduk sizi tanıdığımıza. Ya İsmet, sen doğrudan bana benim WhatsApp numaramdan göndersene. Sen şimdi bunları gönderiyorsun, patrona gidiyor mesajlar, patron da bana gönderiyor. Böyle değişik bir durum var ortada. Veriyorum telefon numaranı, doğrudan bana yaz sen. Ciğer mi diyecek? Don't forget my friends. The morning doesn't coffee start with coffee. Ciğerim, good morning. Ciğerim benim, canım ciğerim. Günaydın bakalım bebe ruhi. Günaydın ol dengdur. Güzel dövme yaptırmışsın, tebrik ederim. Çok da güzel yerine yaptırmışsın. Benim motivasyonumu

Aday. Aylin'im hoş geldin. Günaydınlar. Günaydın Ayşem abi demiş. Aylin şöyle bir Hazreti Mevlana'dan da güzel bir söz paylaşmış bizimle. Pişmişin halinden anlar mı ham? Sözü kısa kesmek lazım ve selam demiş. Aylin'im günün sorusu motivasyonumuzu, enerjimizi kimler, neler yükseltir, nasıl daha çok motivasyona sahip oluruz, enerjimiz nasıl daha fazla olur diye bu sorulara birazcık cevap bulacağız bakalım. Hadi bakalım. Uşak, günaydınlar. Osman Aga gördün mü? Bak Uşak'tan da dinleyicilerimiz oldu. Banazlı Osman Aga.

0: Hüseyin Badem.
1: Lay lay lay lay. Almanya'dan Kral Radyo ailesine ve güzel dinleyicilerine kucak dolusu selamlar, günaydınlar. Günaydın Osman Aga'cım. Banazlı Osman Aga'm, hoş geldin. Bu banazlı ne manaya geliyor Osman Aga? Banazlı Osman Aga. Bir lakabı vardır. Günaydınlar kurtlar. Yavru kurtlar, tüysüz kurtlar. Bana Radyo Kral dinlemek çok iyi geliyor, motivasyonum artıyor demiş Osman Aga'm. Kaç para bu fasilemaya? Kaç para bu fasilemaya? Sağ ol Osman Agacığım, teşekkür ederim. Biz ve ben de ekibim de sizlerle birlikte böyle programlarda sohbet etme gerçekten enerjimizi, motivasyonumuzu müthiş arttırıyor. Acayip bir şey ya vallahi. Bir de hayatımda değer verdiğim, beni destekleyen ve birlikte güzel şeyler paylaşabileceğim insanların olması sanırım hem hedeflerim hem de sevdiklerim beni en çok motive ediyor diye eklemiş Arzu. Sonuna kadar katılıyorum. Güneyt Mastoras Kalimera Rafile. Günaydın dayı. Uğulu beni çok mutlu eden şey kaynanam aylığını aldığında çok mutlu oluyor. Aylığını aldığında Bırak kara kızarım benim Güneydim. Kim nasıl sarılıyorsun kaynanana? Anneciğim benim, canımın içi. Her ayın 30'unda Güneyt kaynanasında. Nasıl seviyem sana? Kaynanasını çok seven Güneyt'e şabak. Ay sonu motivasyonum yükseliyor. Niye lan, ne oldu oğlum? Abi kayınvalide, kayınpeder bize maaş veriyor. Aylıktan birazcık bize de veriyor. Kaç para veriyor bak? Yaşa Güneyt Usta. Ray lay lay lay. Lanay lan lay. Beni mutlu para eder dayı. Lan Allah Allah. Allah para olmuş sen nereden para olmuş. Kara ördek sen. Yürü git. Al voltanı. Milayimoğlu. Sabah sabah gene enerjim vallahi yüksek. Tabii seni dinliyorum dayıcığım. O yüzden enerjim müthiş. Bu fotoğraflara bir bakabilir misin dedim. Bakmayacağım oğlum. Senin gönderdiğin fotoğraflara bakınca program etipüf. Etipüf be ya.

0: Ya motivasyon diye kızanlar evde yorganları kemiri. Haberin var mı senin ondan bakan be? Ey, ah be, ah be. Ay Allah'ım dela. Hadi şişem. Bandera. Bak buraya radyo stres falan getirme Bandera. Sinirli ve asabiysen böyle bir sakin ol. Derin bir nefes al. Ver dayı, ver klarneti, ver. Bizim motivasyonumuz da böyle klarnet, davul zurna arttırıyor. Güzel insan. Günaydın Kral ve dinleyicileri. Dilek Hasan Ali hanımefendi. Günaydınlar. Teşekkür ederim Dilek Hanım. Oy, oy, oy. Oy hanımcığım hoş geldiniz efendim. Nasılsınız bakalım? Arbayta dün başladınız. Nasıl gidiyor? Çok özlemişim işimi valla. Dört gözle bakıyordum işe döneyim diyormuş. Oya. Çok özledim işimi. Kaç para bu fasulye Almanya'da be ya? Dur bakayım şimdi. Oya da şey gibi yazmış. Vallahi şair gibi döktürmüş. Dörtlük dörtlük halinde yazıyor. Yaz bitti. Düştü yaprak. Sessizleşti bu toprak. Gelen giden bitti de. Aşım abi kaldı yalnız bak. Vallahi kaldım. Ne olacak benim halimde hiç benim. Mahvoldum ben. Gelen giden bu sene çok... Çok insanlar geldi vallahi oya. Çok misafirler geldi. O kadar çok hediyeler geldi ki bazen mahcup oldum vallahi. Çok teşekkür ederim. Hem huzurlarınızda hem de bütün dünyanın önünde. Gerçekten şimdi yalnız kaldık biz baya. Gelenin gidenin bol idi. Gır gır kahkaha şamata çok idi. Kafanı kaşımaya bile vaktin yok. Zamanın darlık idi. Vallahi öyle. Nedim de gitti kaldın yalnız. Sessizleşti bak stüdyonuz. Çayda hiç gözün yoktur. Kahvesiz geçmez anınız. Cezveyi sürdün o jahte böyle. Koku yayıldı bana. Mis gibi köpüklü kahve. Derman olsun dimağa. Baba bak kızan neler biliyor. Bak buraya neler yazmış. Bakın azıcık bak. Bakın azıcık buraya bak. Fincan elde keyfe bak. Abi nerede fincan? Fincanı nerede gördün? Radyoda çalar bak plak. Ya eskiden de o eski radyolarda vardı plak. Plaklar gitti, kasetler geldi. Kasetler gitti, CD'ler geldi. Şimdi avtomat oldu hepsi. Günaydın olsun Haşim Aga. Yaramı deştin. Oya yaramı deştin. Bütün kış nasıl geçecek şimdi böyle ben de hiç bilmiyorum valla. Murat hoş geldin. Murat Mahmut İmamoğlu şirketinden günaydınlar. İmamoğlu şirketine bizden de çok günaydınlar. Bandera günaydın. Bandera yine yollarda. İngiltere'de müthiş bir trafik var. Bandera hayırdır? Kaza bir şey mi olmuş? Sandown Town İngiltere'nin kuzeyine doğru. Bana gelen fotoğrafta öyle yorumluyorum, öyle gözlemliyorum. Müthiş bir trafik. Aldır kendini de o ağaçların altından ağır geçiver. Bandera hiç boş ver sen. What are you doing derse candırma orada İngiltere'de ya arkadaş şimdi İngilizce konuşacak. What are you doing Bandera derse laft. Father mother de işte. İşte father mother de anlayacak candırma onu. Hiç yazmayacak sana. Bir şeycik demeyecek sana. Günaydın sarı mikrofonun çılgın kurdu. Yaşama güvenim. Ya bu çılgın kurt kurban olsun sana. Günaydın güvenim hayırlı işlerin olsun. Günaydın sarı mikrofonun çılgın kurdu. Benim motivasyonumu yükselten yöntemlerden bir tanesi sabah radyodaki horoz sesiyle uyanmak. Sonra da bugün de günaydı deyip ha bismillah ile güne başlamak. Ya bak onu unuttum. Bak dinleyicim hadi bismillahirrahmanirrahim. İşimiz ileri şeytan geri inşallah bakayım. Herkesin bakış açısı farklıdır tabii ki. Benim içindeki motivasyon küçük şeylerde mutlu olmak, kendimi mutlu edebilmektir. Bir kelebekten, bir çiçekten, günün ışığından motive olurum. Vay vay vay vay. Kelebek çok güzel ya. Kelebekleri görünce ben de böyle acayip hissediyorum kendimi. Ciddi söylüyorum. Samimi söylüyorum. Bak sayı söylüyorum. Maytap oynamıyor. Çok narin ya. Bir de bir haftalık 10 günlük bir ömürcükleri var ya hayvanların. Kelebekleri görünce ben de bir hoş oluyorum böyle. Hayata bakış açım böyle 5-10 saniyeliğine değişiyor. Teşekkür ederim Ayşe Hanım. Sağ olun Türkan Hanım. Kaçayım azıcık reklamlara müsaadenizle de. Göz kulak olmayalım sonra patronla. Ne oldu gevşek reklamları geçmedin demesin bana gene. Boşan gel
1: kocanda. Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
4: İç ve dış cephe boyaları,
3: antibakteriyel boyalar,
4: astarlar,
3: macunlar,
4: ahşap koruyucu ve vernikler,
3: şantiye boyaları,
4: sanayi boyaları,
3: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
4: akrilik boyalar,
3: söve boyaları,
4: yağlı boya,
3: metal boya,
4: fosforlu boya,
3: dekorasyon boyaları
4: ve boya malzemeleri.
3: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plast ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
4: Mikroorganizma oluşumunu önleyen yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı su bazlı ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
3: Boya alanında istenilen her şey en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
4: Garantili, güvenilir.
3: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
4: Cep telefonu 693-673-84-90.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
6: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
6: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 0 77 0 66.
7: Εμένα που λες Μπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
8: Τζάκι Κένεντι.
7: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στη κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
8: Σε παρακαλώ, Συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
7: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
9: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
7: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου...
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
14: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
15: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
16: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
0: Popüler kültür de var, gırgır da var, şamata da var, birazcık küfür de var. Biraz Müslüm Baba da var, biraz arabesk, evrensel şarkılar ve tabii ki de sohbet var. Günün sorusu buydu. Sizin enerjinizi ve motivasyonunuzu ne arttırır? Size ne mutluluk verir kıymetli dinleyicilerim? Gününüz neşeli, şen şakrak olsun, kazançlı, bereketli olsun. Rençberimize, çiftçiye, inşaatta çalışana, alüminyumcuya, bahçıvana, pilota, kahve içene, gemi kaptanlarına, sabah temizliği yapan hanımefendilere, sabahleyin mutfakta olan hanımefendilere efendim. Günaydınlar. Onlardan bir tanesi de Yeliz hanımefendi olacak. Büyük bir ihtimalle yazdı tabii ki. Sonra da Reyhan Hanım. Günaydınlar. Kesinlikle Arzu ablama katılıyorum. Artı sevdiklerim tarafından takdir edilmek. En basit de yaptığım en ufak bir şeyi karşılığında karşımdaki insandan bir gülümseme almak motivasyonumu yükseltir, enerjimi yükseltir demiş Aylin kardeşim. Bir tanesin Aylin'in, bir tanesin. Ah be Aşim demiş. Dur bakalım şimdi Osman Agam demiş. Ah be Aşim, ah be seni bak. İtiyar kurt demiş. Babak, aa. Dur bakalım. Banaz biraz önce konusu geçen Uşak ilinin ilçesi ve ben de oralı olduğum için bana Banazlı diyorlar. Vallahi bilmezdim bayağı şey Osman Agacı. Bak Uşaklı Ömer hemşerim olur. Yani bu radyoyu dinlemek BMW sürmek gibi, bir kere dinleyen hep de dinliyor. Teşekkürler. Cahilliğime ver Osman Agacım. Vallahi şu cühela aşım. Banazlı Uşak'ın bak bir ilçesiymiş, onu da öğrendim. Ben de diyorum benim Osman Agam, Banazlı Osman Agam, Banazlı Osman Agam. Bugün en güzel şarkılar, bütün şarkılar Uşak ve ilçesine gelsin. Uşak, Kütahya, Aydın, Efeler, Banazlı Osman Efe'me. Ver Efe şarkısını, ver gözünü seveyim, valla ver ya ver. Tamam geçeceğiz, reklamları da geçeceğiz, sponsorları da okuyacağız. Takıldı Osman Agat'e bu cahil aşım takıldı. Ver Kütahya'ya yolluyorum, Aydın, Uşak, Efeler'e gelsin. Hop pedim o. Aç aga, aç radyonun sesini. Ya bu üç günlük şov dünyada anasını satayım be. Hey!

Yaşaydefeler. Hop, aman. Biz bu melamet hırkasını boşuna mı giydik? Uuu canlar. Uşak, Aydın, İzmir, Çanakkale. Efe gibi delikanlılara, delikanlı efelere. Aile bırak.

Yaşa Emre Efeler. Reyhan Hanım günaydınlar efendim. Reyhan Mustafa Hanım efendi. Günaydın Aşim Bey. Yok, yalnız kalmadın. Bizler buradayız. Eyvallah. Motivasyonumu ne arttırır dersen hiç kafamda kimse dıngırdamadan motivasyonum tavan. Car car car car, kimse kafasında Reyhan Hanım olmasın. Kimse bir şeycik söylemesin. İyi günleriniz olsun Reyhan Hanım. Ahmet hoş geldin. Abim günaydın, kolay gelsin Ahmet Hasan. Sağ ol canım benim, sana da günaydınlar, kolay gelsin. Hadi bro efeler. Akay canım günaydın Agam demiş. Günaydınlar Akay'ım. Esat hoş geldin. Günaydınlar Guten Morgen. Günaydınlar Kalimera. İyi yayınlar dayı. Soğuk ve yağmurlu Lindao'dan selamlar. Dönüyoruz dayı. Donuyoruz demiş. Ben dönüyoruz anladım. Dönüyoruz. Biz de yanıyız vallahi Esat. 35-36 derece. Bu ne o ya?

güzel türküler, şarkılar tabii ki sizler için. Çanakkale'ye günaydınlar efendim. Terazi var, tartı var. Her şeyin vakti var demiş eski insanlar. Günaydınlar canlar, günaydın efendim, günaydınlar, hoş geldiniz. Biraz sonra sponsorlarımıza başlayacağız tabii ki. Dinleyin, dinlenin.

0: kandırma beni.
1: Tabii ki türkülere eşlik edebilirsiniz. Ablacığım söyleyin. Hanımefendiler, sabahın kraliçeleri. Güzel hanımlar, günaydınlar efendim. İşiniz, aşınız, sofranız, haneniz bereketli olsun. Yuvayı dişi kuş yaparmış. Evet, evet. Yeryüzündeki en çok feminist radyo, Radyo Kral'da İskeçi'de. Günaydınlar. Aldın götürdün bizim adayı, aldın götürdün adayı bizim. Koca kurdun benim be, ey bayram şekerim benim be. İki çocuk, koca, iş ve gurbet. Daha ne motivasyonu aşım? Ben zaten hayatta kalma modunda uzmanım demiş Oya kardeşim. Ne bileyim şimdi böyle motivasyon falan deyince ne bileyim böyle çiçek böcek falan gelir. Hani işte bak çiçek almışlar bize, motivasyonumuz arttı falan. Alman bilim adamları diyor ya yani sevdiğiniz hep çiçek alın diye. Oya yağdıracak şimdi başlayacağım Almanların falan gibilerinden böyle. Abim günaydınlar bakalım, dün akşamdan beri nasılsın? Her şey okey mi? Kolay gelsin Mesut kaptanım. Mesut kaptanım siz olduktan sonra her şey okey olmaz mı be? Bak buraya bak, türkülere bak bak. Bak azıcık sıra İlker Sıracığım bak. Hey. Günaydın Sıra, günaydın. Dünyanın dört bir yanındaki Galatasaraylılara selam aydı gene. Dur azıcık be, karıştırma şimdi spor politika be. Günaydın Sıracığım, sağ olasın. Ya uzayda da varsa? Uzayda da varsa Galatasaraylı ne olacak? Fagan Hacı hoş geldin be Fagan Hacı. Yusuf'um benim. Nasılsın demiş. Çok şükür be oğlum. Yuvarlanıp gidiyiz. Sen nasılsın bakalım Fagan Hacı? Yaşa. Portakalı soyamazsın. Radyo Kralı dinlemeye doyamazsın. Canlar. Nedim'i yolladın. Ya Nedim gitti. Bugün öğleden sonra yola çıkacak yavaş yavaş.

Öyle bir mesajlar geliyor ki, öyle bir mesajlar geliyor ki, yani devam etmek mecburiyetindeyiz. Niye? Motivasyonumuz yükseliyor arkadaş. Kolay gelsin Fagan Hacı. Adam Fagan ile selam vermiş. Günaydın demiş. Sıra gaza geliyorum. Bunlarla oyalan gireceğiz Almanlara demiş. Sen böyle devam edersin. Sakin olun. Dün bir bugün iki. Oya zaten güvür edip duruyor. Hayırlı sultanım, günaydınlar. Hayırlı işler, bol kazançlar canım demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah Fagan Hacı. Sağ olasın. Teşekkürler. Bu güzel şarkılar sizler için. Eyvallah Koca Kurt. Motivasyon tavan yaptı vallahi, hepimizin yüreğine sağlık. Teşekkürler Banazlı Osman Agam. Uşak.

Haydi bakalım koca yürekli kurtlar. Hüseyin Süvari Ketenlik. Günaydın reis demiş. Günaydın kartalım. Günaydın yavru kartal. Haydi bırak.

Duydun mu Osman Aga ne diyor türküde? Alganlara boyanmış Kerimoğlu'nun her yanı diyor dayı. Eyvallah. Tut ki Ali'den miras kaldı sana Zülfikar. Sende Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar?

Çanakkale, günaydınlar bakalım. Teşekkürler Mine Hanımcığım, sağ olasın. Ahmet Baba, Efeler, Koca Kurtlar, Oyda!

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Δεν μου λες ρε παλικάρι, εγώ γεννήθηκα να σε αγαπώ. Ποιος το λέει το τραγούδι αυτό ρε? Φαγάνας Ιουσουφού Μενού. Καλημέρα Χρυσούπολη, καλημέρα.
1: Βάσα βάσα μπα, νία λαν σου. Bak stüdyoda kamera var, ben bile oynadım Efe Türklerinde Osman Agacım. Vallahi bak uçaklı arkadaşlar bir aldırdı bizi vallahi billahi. Vallahi ben bile oynadım ha, teşekkür ederim, sağ olun. Efendim bismillahirrahmanirrahim. İşimiz ileri, şeytan geri, hadi bakayım.
0: Günün sorusu bu, radyolarınızı yeni açmış olabilirsiniz. Bu susak ağızlı, bu gevşek ağızlı, bu kapçık ağızlı ha şimdi ne diyor diyeceksiniz. Olabilir diyebilirsiniz, o da sizin doğal haliniz tabii. Sizin enerjinizi, motivasyonunuzu ne artırır, sizi ne mutlu eder? Günün sorusu bu efendim, buyurun. Aslı günaydın. Kız Aslı. Lay lay lay lay lay lay. Koy bakalım uşak. Küstü be kadar yaptı oraya. Ya biz Faganacı. Εγώ γεννήθηκα να σ' αγαπώ, εσύ γεννήθηκες να με μισείς. Γιατί ρε φίλε, γιατί μισός ρε φίλε. Γιατί. Hop hop. Μιλάιμολο. Biz de senin yaşındakin KP gençlik bayağı. Hey, bakın buraya bayağı. Ayhan Aga. Kurdasan da günaydın bakan bayağı. Dayılarıma günaydınlar. Gümülcüne günaydın bu arada. Of of of of of of of of. Müslüm Baba verdi arkayı, kaçtı bak buraya. Gel gel gel gel gel gel. İbrahim gel bu çocuk. Mülayim oğlum ben de bir aralar 25-27 idim. Sonra 30 oluyorsun, 45'e geliyorsun, 50 ne zaman olmuş? Ne ara 50 olmuş diyorsun? Ya ya. Geç sen dalganı, geç gazoz kapa. Gazoz olma, efsane ol dayı. Of of, bu da Denizli Türküsü, eyvallah. İyi gelsin, şifa versin. Radyodan dinlediğiniz şarkılar, melodiler, sohbetler siz efendim. Kıda Fadozopoli, evet Kıda Fadozopoli telefon numaralarını değiştirdi. Değişik telefon numaraları tabii ki sosyal medyadaki hesaplarında var. O sayfada var, Facebook ve Instagram'da. Kıda Fadozopoli yazıyorsunuz. Ben tekrar edeceğim tabii ki. Yeni telefon numaralarını, eski numaralardan ulaşamayabilirsiniz. Arkadaşlar hem sosyal medya hesaplarından söylediler hem de radyodan söylüyorum. Kıda Fadozopoli Arabacıköy Bekir yolu üzerinde 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerileri, sosyal aktivitelerini, profesyonel öğretmenleriyle okul derslerini desteğiyle yepyeni, gerçekten de enerjik yapısıyla, yani bugünden itibaren kayıtlarıyla yaratıcı etkinlik merkezi Kıda Fadozopoli. Yeni telefon numaralar 694-57-5777, 698-78-22-99. Cumartesi 29 Ağustos sabahı saat 10'dan öğlen 1.30-2'ye kadar Kıda Fadozopoli. Arabacıköy Bekir yolu üzerinde muallimleriyle birlikte, sahipleriyle birlikte orada olacaklar. Bilgilendirme toplantıları var, sormak istediğiniz sorular varsa... Eğitim, öğretim yılında neler yapacak Kıda Fadozopoli? Gerçi onları söylüyorum ben 2 aydan beri. Yüz yüze de birebir görüşebilirsiniz. Cumartesi 29 Ağustos sabahı saat 10 ile 2 arası Kıda Fadozopoli'de öğretmenler, muallimler orada. Deneyimli muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler, beceriler var. Çünkü orası yaratıcı etkinlik merkezi. 5-12 yaş çocuklarınız için. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterimleri. Hepsi Kıda Fadozopoli'de. Değişik kategori ve branşlarda öğretmen de muallim de arıyorlar. Onlarla alakalı, bu konuyla alakalı da sorular sorabilirsiniz Kıda Fadozopoli'ye. Özbay kolay gelsin. Tebrik ederim. Temizle Faganacı, o avtos da leyte tragudiye etsi. Almanlar ne bilir be ya, çiçek dalında güzel. Koparanın elinde ise çiçek değil. Çabuk solan bir hatıra kalır. Tebu Almanların ben kındabını... Dur kız o ya, Allah'ım yarabbim. Tebu kızan da baya, vallahi billahi. Küfürün önünde dişini ediyor. Sen yetiştin mi kındaplara? Celalettin Aga günaydınlar. Ya kındaplar vardı tütünden böyle. Sırıklar vardı. İki ip de olurdu mu bir sırık olurdu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Golden Glass hoş geldin, günaydın. Celalettin Agam'a, koca kurda benim. Tecrübeli kurduma selam olsun. BMW Celalettin Agam, günaydınlar Agam'a. Lüfon nerede kalmıştık? Cinus mi? Sen nasıl bir kurtsun? Nasıl bir kurtsun derken? Yar, hadi gülsene, gel, gülsene. Hayır, şeyle başlıyor. İsmimi okuma, sen nasıl bir kurtsun? İsmimi okuma derken tabii. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim.
1: bu cümlenin içinde biraz haram var, biraz şey var. İnsanlara güvenmek kumardır. Tamam mı? Okey. Kumar da haramdır. Tamam mı? İsmini söylemeden arkadaşım. Yine de sen bilirsin. Bak ben de söyleyeceğimi söyledim. Az laf çok muhabbet. Az laf çok iş. Hangi politikacı söylüyordu onu ya? Mine Hanım. Bülent Ecevit mi söylüyordu? Tansu Hanım mı söylüyordu? Özal mı söylüyordu? Yoksa Süleyman, sanki Süleyman Demirel söylüyordu. Yoksa Mesut Yılmaz mı söylüyordu? Hanım. Az laf çok iş. Biz işimizle ön plandayız diyorlardı ya eskiden böyle politikacılar. Hasan amcam günaydınlar. Ya Aslı. Bağırıyorum burada car car Aslı. Aslı diye. Günaydın Aşım abi. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? BT burada car car car ötüyorum yine sabah sabah. Sol kulağım yanıyor benim Aslı bugün. Hayır mı? Tuz bulamazsan karabiber gönder diyor Türkiye'de. Yok öyle demiyor. Diğer bir eğitim kurumumuz Dahi Arı Cinus B belediye binası arkası postanenin yanında çok çok kaliteli, çok çok deneyimli, çeyrek asır. Bakın 25 yıllık bir tecrübesi var. Cinus B öğretmenlerinin, muallimlerinin. Sarı Paşam ne demişti? Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. İşte buyurun. Kıda Fandazopoli olsun Cinus B. Yabancı Dil Eğitim Merkezi Kendrickson Anglosan Center of Foreign Languages Center for French Sprachen Unterricht Gökçeler Selora İskeçek Santi'de Cinus B. İngilizce ağırlıklı yabancı dil eğitim merkezi Gökçeler'de. Tanışın arkadaşlarla, Cinus B olarak sosyal medyada da bulabilirsiniz, o mecrada da. Kayıtlar başladı. 17-31 Ağustos tarihler arasında kayıt yaptıranlara özel ama özel indirimler var. Kaçırmayın fırsatları. Pre-juniors özel bedava dersler var. 2 haftalık ya da 3 haftalık. Onlar iletişim kurduğunuz zaman Cinus B'deki öğretmenlerimizle, muallimlerle, onlar size gerekli bilgiyi, bilgilendirmeyi yapacaklar. Anladın mı? Yabancı Dil Eğitim Merkezi Cinus B belediye binası arkası postanenin yanında Gökçeler'de. Nedim'e diyordum bu refile, sto selora diyordum. Nedim! Sol kulansa seni iyi anmıyorlar. Büyükler öyle der. Valla bak aslında kulaklarımda kulaklık var konuşuyorken biliyorsun. Duymak için sol kulağım o kadar yanıyor ki böyle. Sol kulaklı böyle kulaklık çıkarmak istiyorum yani hayırdır. Bir yanma var yani. Soğuk sudan yıkayayım mı kız onu ben? Yetiştim ya izine geldiğimizde dizerdik tütün. Kındabını da bilirim yani. Vay vay bu da biliyor her şeyi bayağı. Bu da biliyor her şeyi bayağı. Oh Allah'ım bayağı. Bırak 40 gün gezersin kırda da bir gün rastlarsın kurda. Ondan seni gide bir öyle güzel küfür yazıyorum kındabınız. Ben de bir gün kaçıracağım ağzımdan. Bana dayı günaydınlar demiş. Günaydın ver gazı. Biber gazı mı? Hangi gazı vereyim dayı? Eyvallah Pala dayıma selamlar. Perihom Ağustos'un birinden itibaren biliyorsunuz yarı yarıya indirimler başladı. Yetişen ürünleri, malları alıyor, kapıyor, gidiyor. Perihom züccaciyecimiz Firaz 3'te. Sedem ve Perihan. %40, %50, %55'e varan indirimlerle Perihom hizmetinizde. Olaya tospiti. Perihom'daki bu yenilikleri, bu indirimleri, bu kampanyaları kaçırmayın. %50, %60'a varan diğer bir indirimli kampanya vardı. O da neredeydi? Çilek Mobil'i. Ha? Katibim ver bakayım. Oy katibim, katibim. Günaydın Haşim, iyi yayınlar. Bir dakika döneceğim Çilek Mobil'e. Mesajlara geç bakmayalım. Günaydın Haşim, iyi yayınlar dileriz. Bugün yanımda Ömer kardeşim var. Ömer kardeşim aslen Uşaklı, bir roman havası çalarsanız sevinir. Bunu okuduk ya sabah. Günün sorusuna cevap Kral Efem Haşim, at numaranı bakalım demiş. Buradan atarsam patrona gidiyor numara. Söylüyorum 693 47 12 444. WhatsApp'tan doğrudan bana ulaşabilirsin. Anlatabildim. Sen şimdi doğrudan patrona mesajları gönderiyorsun. Patronun o kadar işi var ki. Bana telefon bakıyorsun o zamanlarda. Sana şöyle denk bir telefon alayım dedi. Ah gözlem yaşardı. Yazdır mı dayı? 0030 kod numarasını yaz. İsmet Agacım Belçika. Hatta ciğerme bile var. Ver telefonuma ver. Belki gecenin geç saatte canı sıkılır ciğermonun. Can I call Mr. Haşim? Of course. Mr. Ciğermo. Call me please. Gecenin bir saati birde telefon çalıyor şimdi. Ciğermo. Başlıyormuş Türkçe konuşma. Vah bra, vah bra. Tiyatral bir durum olacak o zaman. Yazdın mı dayı? Çilek Mobilya'da %60 %50'ye varan indirimler yaz boyunca devam edecek. Eylül ayında da devam edecek büyük bir ihtimal. Kendileriyle görüştükten sonra onun da açıklamasını yaparım. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı getirilmesi Çilek Mobilya'dan bedava. Bütün ürünlere 3 yıl garanti var. Fırsatları incelemek, güncel kampanyaları takip etmek istiyorsanız www.pedikoepiplociğer olarak bulabilirsiniz. Facebook'ta da var tabii ki. Barodos Apollon 8 Lidl'ın hemen arkasında çok kolay yerde. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar da Çilek Mobilya'da. İndirimli kampanyalardan yararlanın derim.

0: Hocakurt dinleyenler kulübüne bizi de yaz demiş Mustafa. Yazayım be kardeşim. Gönder seni Amkay Mamkay Taftatay'ı Afimi'yi. Gönder yazarız tabii. Dinleyenler kulübü herkese aç. Tabii. Sen şimdi de bu şavuk dünyada bizi dinlemedin mi? Şimdi mi keşfettin bizi? Yakında emekliye çıkacağız. Sen bizi şimdi keşfettin. Al kendini bakalım. Aç son sesi aç. Fagan Hacı hazır mısın?
1: Kız saçların saçların oynar omuz başların.
0: Söyle bakalım. Cevap ver.

0: bak yılan.
1: Anacım yılana bak bak. Anacım bak buraya yılana bak. Bak bak bak nasıl kaldırmış kafası. Alafranga Alaturka yılanlardan bu eski yılanlardan. Hem Alafranga hem Alaturka bak bak. Oo. Saçların... Aslı demiş kolonya sürü varsa sol kulağına. Kız yanmasın daha fazla o. Başlarım. Kolonya sür demiş. Nereden bulacağım şimdi ben kolonyayı bu saatte? Aslı? Dur bakayım stüdyo kolonya var mı ya? Vallahi stüdyo bu arada çikolata bahçesine döndü. Cennet bahçesi, çikolata bahçesi. Vallahi o kadar çok çikolatalar, hediyeler geldi ki bu yaz. Çok teşekkür ediyorum bütün dinleyicilerime. Nazif ablacığıma da teşekkürler hiç üşenmeden. Ta Almanyalardan çikolatalar geldi. Öyle buradan alma falan değil ha. Vallahi billahi bak yemin ediyorum ha. Kolonya sürmüş. Aslı nereden bulayım kolonya işimi?

Taner günaydınlar kur demiş. Bizim de motivasyonumuzu bu tür şarkılar yükseltiyor enerjimizi. Taner nereden yazıyorsun bir yaz bakalım. Taner günaydınlar. Vasilis Karas yine de. Posta yine telefile. Mona da yine tiyaf.

το θέμα σας. Ενέρχινες, μοτιβασιόνους, Ράδιο Κραλ'dan dinleyenler kulübünden tabii ki. Sizin enerjinizi, motivasyonunuzu ne artırır, size neler mutluluk verir, kim, neden, nasıl, niçin, neyle? Herçliyken gülün kuş, hoş geldiniz. The morning doesn't start with coffee but start with Radyo Kral ve sizlerle tabii ki.

0: παρέα.
1: Η δική σας φωνή.
2: Sizin sesiniz.
1: Your voice.
3: Πήραμε φόρα ρε παιδιά. Yolda darda zorda kalan biz arasın. Yolda kaldık ha şimdi bir şeyler yap desin. Bulacağız bir çaresini be. Yaşlar ciddileşmeye başladı ona göre. Ali, yaşlar ciddileşmeye başladı ona göre. Yap hareketini, gönder kadroyu.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Παρασκευή 28 Αυγούστου έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
0: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
7: Şimdi Efe Türkleri'yle bir girdik sabahleyin, tamam mı böyle? Allah'ım Allah'ım, kim tutar bizi? Arkasından böyle birazcık soğuk falan takıldık. Şarkı arasında müsaadenizle bu arada da azıcık bir şeyler yedim. Bu arada tabii ki sosyal medya mecrasından takip ediyorsunuzdur. Dünyanın çok çok yerlerinde çok büyük yangınlar var, oldu. Devam edenler var, Allah muhafaza etsin. Bütün hemen hemen bütün programlarında vurguluyorum, Gürkan abi de söylüyor bunları programlarında. Bu yangın meselesine birazcık bireysel olarak da tabii ki toplumsal olarak da dikkat etmemizde fayda vardır. Hani yarın öbür gün nefes alamıyoruz demeyelim diye. Can Türk hoş geldin. Günaydın Haşim abi, hayırlı yayınlar. Bir de bütün Beşiktaşlara selam olsun. Yaşa be kardeşim benim. Senin araba ne marka var Can Türk'üm? Bakayım dur bakayım. Haşim abi coştur bizi. Haşim abi uçuracak, seni aya kadar gideceğiz şimdi. Dur bakalım, Kral Efendimiz arabalarda açık. Arabalarında bizi dinleyenlere şaba. Arabalarında bizi dinleyenlere şaba. Arabanın şeyi tablosu güzelmiş Can Türk. Sen de bir BMW'cisin bu oğlum. Can Türk Hikmet. Sana bu ismi kim verdi? Helal olsun, ellerinden öpüyorum. Deden mi, baban mı, amcan mı, kayınvalidem mi? Ne bileyim. Can Türk. Aslan parçası. neymiş öyle değilmiş efendim. Geçen gün düğüne gittik, işte köyün düğünü vardı. Gürkan Bey'den gene azarı işittik. Ünlü radyocu Gürkan Nesrinoğlu. Nasıl şarkılar çalıyorsun son zamanlarda, ama bir şeye dikkat ettim. Artık AI dinletmiyorsun dedi. Ha dedim, dinletmiyorum artık, ben de AI'yi pek fazla kullanmıyorum dedim. Aferin sana dedim. Allah'ım yarabbim yarabbim. Bak şimdi tatlı beyaz kuru fasulye. Cantür bir yaz bakalım bak çocuğum. Aşma abi coştur bizi dedi, kaçtı kıza. Gel buraya bak. Horozdan koştursun seni Cantür. 1997 yılında Rus satranç ustası Kasparov. Biliyorsunuz Kasparov'u. Acayip bir zeki insandı. Lipon. IBM Deeper Blue 2'ye karşı, yani bir bilgisayara karşı, bu bir dünya satranç şampiyonunun bilgisayara yenildiği ilk karşılaşma oldu. Kasparov. Rus satranç ustası. O da bugüne denk gelmiş. 25 Ağustos'ta soğuk şeyden herhalde, sıcaktandır. Soğuk su koy kulak arkasına, peçete ıslat. Aslı sen de olmasan kimsecikler bakmayacak bize. Sağ ol kız. Aslı bey şey vardı. Ne oldu bak biberle? Ama turşu yapacağız dedik onları. Ay Allah'ım ben. Kuru fasulyeler nasıl güzel gidiyor turşular. Geçen sene Hakan vermişti. Bu sene Aslı'dan alacağım. Kuru fasulyeler böyle alacağım. Nasıl gidiyor kışın o? Azıcık hafif acılı. Aslı. Balıkçı geçiyormuş şimdi, bağırıyormuşum Aslı diye, Aslı duyuyormuş. Ablaların bir tanesi Gülten ablam, günaydın. Dur şimdi soğuk su da alacağız bak lan. Ooo Cantürk Bey. Cantürk Audi'ci. Kaç tane yuvarlağı var o Audi'nin? 1, 2, 3, 4 tane mi var Audi'de o ya? Eyvallah Cantürk kardeş. Kartala yakışır yani Audi. Yaz bakayım usulacık altına kaç beygir o ya? Şimdi Nedim olsaydı hemen bilgilendirirdi bizi. Kapılıyorum. Kaptırma döverim seni. Ay, adamsın bir tanesin sen. Bülent Ecevit şapkalı kalpaklı dostum dinliyormuş ya beni. Ama da en son seninle Mart'ın 8 Mart benim doğum gününde konuşmuştuk. Bak Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. 6 aydan beri görüşememiş. 3 adım Tevuş Havuk dünyada 6 aydan beri en sevdiğim insanlardan bir tanesi. Bülent Ecevit kalpaklı arkadaşım, dostumla görüşememiş. Sonra efendim dünya işi. 3 günlük dünya işi. Yaldır yaldır yaldır yaldır yaldır koştur. Ondan ben hep diyorum ya programlarımda, zengin akrabanız ölsün miras size kalsın. Miras kalınca çalışma derdi yok. Mart'ın 8'inden beri adamla yüz yüze görüşemedik ya lan. La ben böyle dünyanın kındamını... Kapılıyorum. Kaptırma döverim seni bak ha. Aa sen de. Kaptırdın kendini, gidiyor bakan böyle. Gevşek gevşek de, o gevşeklik zaten o neydi, o Ümit Besen'in eski sevgilisinin nikah şahitliğiyle başladı. Nikahına beni çağır sevgili. Kaçır kaçırsan sevgili, ona da nikahına. Orada gevşeklik, orada baş. Gevşeme. Gevşeme. Döver. Sonuçta abiyiz yani. Sağ olasın koca kurdum benim. Bu fasulye benden demiş. Eyvallah Hakan'ım. Sağ ol canım benim. Erik dalı gevrektir. Amanın eğmeye gelmez. Haydi eğmeye gelmez. Ablaların bir tanesi Gülten ablam. Aşım kardeşim günaydın. Süper program. Devam böyle. Sabah sabah neşe katıyorsun. Selam olsun demiş Gülten ablam. Gülten ablama, Ertuğrul abime. Duancılara çok çok selamlar. Sağ olasınız. Abim günaydın. Abim bugün oğlum Deniz'in doğum günü, onun için bir şarkı armağan edersen çok memnun oluruz. Ahmet Hasan, senin oğlun ismi Deniz mi? Oo. Ahmet Hasan sen bayağı derin bir insansın ya. Tabii ki Ahmet Hasan dinletirim. Sen yeter ki istediğin şarkıyı, türküyü Aşım abine yaz mesajdan. Deniz de dinliyorsa tabii ki dinleteceğiz şarkısını. Doğum gününüz kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı ömürleri olsun inşallah. Deniz kardeşim, Yusuf şeye gitti aklım ya. Deniz Gezmiş'e gitti aklım. Şimdi Deniz deyince Ahmet Hasan sen. Çok da güzel bir isim bulmuşsun oğluna. Deniz, bakar mısınız? Tebrikler, doğum günü kutlu olsun Deniz'im. Kaç yaşında oldu Deniz? Bizi bir bilgilendir. İstediğinizde bir yaz bakayım. Serkan Süleyman hoş geldin. Selamlar, saygılar. Eyvallah. Plastika Trakis fabrikamız. Günaydın Serkan'ım. Sen de hoş geldin. Bizden de selamlar, saygılar. Bu işler karşılıklı Serkan'ım. Vay vay vay vay vay. Kimler geldi kimler? Atıl. Kardeşim ölmedim geldim. 3 haftadır hastanedeyim. Bugün evde ilk günüm, seni dinliyorum. Hayırdır? Hayırdır koca kurdum, ne oldu Atıl? Geçmiş olsun. Her şeyden önce Allah şifa versin inşallah. 3 hafta hastanede durmak ciddi bir zaman. 3 hafta inşallah Atıl'ın her şey yolundadır. Özelse yazma tabii, geçmiş olsun. Mevlam Allah şifa versin inşallah. Atıl Güler kardeşime. Ben de bayağı zamandan beri yazmadım böyle. Ben de dedim bacanam acaba Atıl Güler seferler falan mı çıktı? Nereye gitti? Atıl'ın cevabını beklerken ben sponsorlarımı tanıtayım müsaadenizle. Şaban Bandak ve Ceyhan Avin Drive. Demokritos 39 Epal karşısı. Sisi Oteli'nin hemen altında mini market hizmeti de var ve Mikel marka kahvesi de Avin Drive'da. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla ayrıca İskeçe Portulazoğlu 4. kilometrede de bulabilirsiniz. Elin benzin istasyonu ile Şaban Bandak ve Ceyhan kardeşimi. Kaşık sessiz sessiz. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akaryakıt istasyonları, Avin, Elin Drive, Şaban Bandak. Çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Sağ olun, var olun ve Blue Elektrik Gökçeler'e kadar uzanıyorum. Orada Gökçeler'de kalacağız biraz. Neden? Blue Elektrik orada. Dürüm Gökçeler orada. Village Market orada. Master Travel burada. Ayberk Şerifoğlu, Ayberk'im günaydın. Neredesin? Gökçeler'de misin yoksa... Burada İskeçe demişsin, bir yaz bakalım. Dur şimdi bakayım Serkan'ım. Oh! Afiyet olsun. Sabahleyin saat 10.30'da mı? Diyalima ne zaman Serkan? Bir oraya Diyalima. Kafedaki oraya Mares. Elinlik oraya. Oraya, oraya kafedaki. Afiyet olsun bakalım Serkan'ım. Can Türk kardeş. Q3 yapmış. Ben de dedim Q7 Kuvarejma mı bu? Kuvarejma'nın kızanı bu. Q3.

Orçun'um, Cenab'ım hoş geldin canım benim. Günaydınlar bakalım dayıya, iyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olasın. Orçun kardeş sakarka yaşama. Halal olsun dayıma ben. Halal olsun ben. Dersene bir volta çıkma Cantürk, bir volta yapayım bakayım. Cantürk yazıyor, diplomam var mı dayı? Yürü Cantürk'üm. Birazcık sol tarafa, biraz sol kulağıma kolonya kolayın bakayım bir dakikacık.

Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Canlı yayında okumuyorum, okudum. Tekrar tekrar Allah şifa versin. İnsanlardan istedim yedikleri içtikleri şeyleri fazla abartmasınlar, anladın sen onu. Atıl. Aldık mesajı, tamam. Tekrar Allah şifa versin, geçmiş olsun atınım. Tabii yediğimize içtiğimize dikkat etmek lazım, her şey sınırında. Bizim bir söz var Yunanların, panaristo pan, neydi o be? Aa, unuttum. Pan metro aristo, yani her şey sınırında güzel, her şey güzel böyle. Hani fazla abartmadığımız zaman atılım. Salayım tevele Yunanca güzel bir şarkı, atıl kardeşim iyi gelsin bakalım, doping. Alayım ayran geleyim mi dayı? Ulan atıl geleyim istersen. Hani böyle bir Tekirdağ Mekirdağ. Böyük olanlarından. Şifa olacaksa getireyim mi dayıma?

Ayberk'im hangi şarkı istiyorsun? Bir iki tane yazmışsın ya da sesli mesaj göndermişsin. Şerefoğlu Ayberk. Canım kardeşim benim, şöyle güzel bir şarkı yaz bakayım tekrar, hangisini istiyorsun dinleteceğim. Getiririm adayıcım. Sen uzun işte. 2 kiloluk, 4, 5, 6 kiloluk ne kadar?

Serkan'ım afiyet olsun. Canım benim, hadi bakalım. Ahmet Aslan'ım şöyle denizime, bak iyi hatırlıyorum, ben iyi anımsadım. Deniz gezmişten hemen benim de aklıma orası geldi. Ahmet Aslan tebrik ederim ya. Allah. Geliyor Fenerbahçe Marşı. Açsın Deniz Radyo'nun sesini. Ama onlarda da birkaç tane Fenerbahçe Marşı var. Hangisini istiyorsun? Bir yazsın bana, sor Deniz'e. Bak dedim, Deniz gezmişten geliyordur. Deniz'in şeyi böyle bir ön görüyle doğruymuş. Ahmet Aslan dedi evet, Deniz gezmişten geliyor. Deniz'in ismi dedi. Ne kadar güzel insanlar, delikanlı insanlar, bilgili birikimli insanlar var Garbı Trakya'da. Halal olsun Ahmet Aslan. Fenerbahçe Marşı'nın hangisini? Birkaç tane var, yaz. Tabii ki dinletirim.

Atılım benim, kaptanım benim ma. Şöyle güzelce bir dinlen bakalım. Öyle oluyor bu işler işte. Al adaş iç adaş. Mahvettin bilsin sana. Karaciğer dinlenmesi lazım karaciğerin. Ciğer bu. Akciğer var, karaciğer var. He, vallahi var, hepsi de var yani. Dinlendir dayı bünyeyi sen azıcık yahu. Mübarek işte de böyle bu işte.

Ahmet Hasan bak, Atıl Güver dostum yazdı. Denizler, Yusuflar, Mahirler öncümüzdür. 6. filoya karşı koyan 3 fidan. Ve şimdi Amerika'ya yardakçılık yapanlar var diye eklemiş. Ver Atıl'a alkışı. Hiç düşünmeden ver hem de. Denizlere, Yusuflara, Mahirlere selam olsun. Hani öldü diyorlar ya, canlar ölmez. Canlar ölmez. Bu güzel Fenerbahçe marşını denize dinletiyorum. Denizim, doğum günü.

1947 yılında Ankara'da bir isim doğar. Deniz Gezmiş. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İyi dinleyin. 68 kuşağının önde gelen öğrenci liderlerindendi Deniz Gezmiş. 1947 yılında Yozgat'ta ODTÜ öğrencisi doğdu. Yusuf Aslan. İyi dinleyin bakın. 1949 yılında Sivas'ta bir öğrenci daha doğdu. O da ODTÜ öğrencisiydi. ODTÜ'de okudu. Hüseyin İnan. 3 Deniz. 3 Yusuf, 3 Hüseyin. 3 Fidan. Ve bu güzel insanları idam eden bir mantık, bir akıl. Selam olsun Deniz Gezmiş'e, Yusuf Aslan'a, Hüseyin İnan'a selam olsun. ODTÜ'ye selam olsun. Üniversite öğrencilerine selam olsun. Yazın bu isimleri bir kıyıya. Sizin için öldüler. Sizin için.

Yusuflar, denizler, mahirler öldü diye sonra bir gazeteci, Türk gazeteci, araştırmacı, yazar 22 Ağustos 1942 yılında Kırşehir'de dünyaya geliyor. O gençler öldüğü için o da ölmek istiyor. Daha doğrusu öldürülüyor. Sonra Cebeci Asri Mezarlığı'na gömülüyor. Öldürenler, bu da gitti dediler. Bu da gitti dediler. Ama gitmedi işte, öyle olmuyor işler. Kimdi? O da Uğur Mumcu'ydu. Denizi çok sevmişti. Denizin giydiği o yeşil kabanı da çok sevmişti. Kırşehir'de 1942'de dünyaya gelmişti. O da o canlar unutulmasın diye gitti. Unutuldu mu? Tabii ki de hayır. Unutulacak mı? Kıyamam.

Ona Nazım Hikmet dedi ki bu gidişat iyi değil be ya. Bir şeyler karalayın, bir şeyler yazayım dedi Nazım Hikmet. Yazdı da Nazım Hikmet. Koca Nazım Hikmet. Güneş topladı geceleyin gökyüzünden Nazım. Ve dedi ki sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Dedi koca Nazım Hikmet.

Bu devran döner dedi Barış Manço sonra, değil mi? Dönenceyi yapacağım dedi, yaptı. Belki 50 bin yıldan beri, belki 100 bin yıldan beri, ki belki 14 bin yıldan beri gelip gitti. Dönenceyi yazacağım dedi, dinleyin dedi. Hiç eskimeyecek bir şarkı dedi. Barış Manço dönence. Daha sonra beraberiz.

ortada. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönence biliyorum.

Sonra minik serçemiz geldi. Sezen Aksu değil mi Derya'cığım? Derya günaydın. Derya Arnavutoğlu kolay gelsin. İyi yayınlar Aşım abi. Deniz gezmişi ruhunda taşıyanlara selam olsun dedim. Tam da kalbimden vurdun beni Derya. Sağ olun var olun. Harika bir şarkıyla reklam arasına gideceğim. Uğur Mumcu çok yakınımızda oturuyordu. 13 yaşındaydım. Kış günü sokağa gazoz kapağı oynuyorduk. Patlama sesiyle evlere kaçıştık. Babam oğlum solcuları öldürüyorlar. Hep dediğinde çok korkmuştum. Atıl birebir de yaşamış o günü. Wow, çok enteresan bir hikaye oldu Atıl. Uğur Mumcu katledildiğinde, öldürüldüğünde Atıl kaptanım. Dinleyicim 13 yaşında bir kış günü sokakta gazoz kapağı oynarken Uğur Mumcu'nun bombasının sesini duymuş. O nesil böyle gitmiş işte.

Manas Osman Agam demiş ki kahrolsun bu emperyalist dünya düzeni, bir gideriz bin geliriz kurt. Hayır.

0: gözünüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Bugün biraz sanki atıl, bizim bu otobüs sola mı çekiyor, direksiyonda mı sıkıntı var, lastikler mi aşınmış, ne olmuş? Koca kurt bunu anlayamadı. Bir yardımcı ol atılım. Günaydın Aslı'cığım, şarkı hazır. Hamos oluyor demiş Mehmet Osman. Bakıyorum orada hamos be ya. Bırak kolay gelsin, kompresörle çakıyor adam. Tak tak tak tak tak. Bak kompresör çalıştırıyor adam. Mehmet Osman. Oğlum sen beni nasıl dinliyorsun, kompresör çalışıyorsun? Kulaklıklarla mı dinliyorsun? Fakat acı kolay gelsin. Biz Yusuf'lar hep aynı karakteriz demiş. Eyvallah Yusuf'um. Faruk'um. Dayım günaydınlar dayıcığım. Lay lay lay lay. Başım tatlı belası o. Ben de abayım. Şimdi Yeliz Hanım. Yeliz Hanım mutfakta resmen şov yapıyor. Yeliz Hanım mutfakta sanat eserleri yapıyor. Of of. Fotoğrafları gene bir görseniz. Müsaade etse de paylaşsam Yeliz Hanım. Trokoyla kesiyor duvarları. Trokoyla kızanla anlamaya bir şey. Valla duvarı mı varı kesip delip geçiyor abaya. Timur'um günaydın Timur'cum. Gelsin bakalım bugünkü menüler. Bizde biber dolması ve zeytinyağlı yaprak sarması var. Fikir olur dinleyenlere, hanımefendilere demiş Yeliz Mehmet hanımefendi. Şov yapıyor. Dün de kavanozlarda böyle bir şeyler yaptı. Ha bak kavanozlar hazır, kışlık hazır ya. Yeliz Hanım marifetlisiniz, maşallahınız var be. 41,5 bin kere maşallah. Bismillahirrahmanirrahim, işimiz ileri şeytan geri. Valla şov yapıyor resmen bre. Hani aç kalırsak size geliriz. Yeliz Mehmet hanımefendi. Aç kalırsak size geleceğiz valla. Sizin anladığım kadarıyla mutfakta zaman geçirmeniz çok hoşunuza gidiyor Yeliz Hanım. Yani o kadar güzel şeyler yapıyorsunuz ki daha sonra benimle de paylaşıyorsunuz onları böyle. Valla tebrik ederim ha. Şey diyormuş şu hanım dinleyicilerimiz. Ya o demiş mutfakta da zaman geçirdim. Kiyomuz. Kiyomuz. Yeliz Hanım resmen böyle sanat eseri yaratıyor mutfağında. Mutfağını çok seven hanımefendilere şaba.

0: Gökte Yıldız sayılmaz tabii. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız Yeliz Hanımcığım. Tekrar tekrar kolay gelsin. Timur'um benim. Arzucuğum bir dakika mesaja bakacağım. Sponsorlarımı bir okuyayım. Avizelerde %20 var. Nerede? Blue Elektrik, Mavi Elektrik. Gökçelerde asfalt boyunun hemen alt tarafında efendim. Pazar yeri oluyor ya. İşte Blue Elektrik orada. Yepyeni dükkanlarıyla çok ürünleriyle hizmetinizde. Klasik ve modern avize çeşitlerinde %20'ye varan indirimler. Türkçe televizyon makineleri, yani uydu alıcıları da geldi Blue Elektrik'e. Tanıtalım bakalım Blue Elektrik'i. Her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e kadar, öğleden sonra 6'dan 9'a kadar hizmetinizde. Blue Elektrik 697-71-62-271-698-75-50-376 Elektrolika, İlika, Fotistika. Bu yine Nedim diyordu. Stoşeler o. Gelin bir tanıyalım bakalım neler varmış Blue Elektrik'te.
1: İti de gelmiyor ne fayda.
0: Efendim elektrikçilik onların işi, işinde tecrübeli, sorunsuz tesisat işleri, uzman ve ustalık. Çok uygun fiyatlarla doğru elektrik işleri ve çeşitli elektrik ürünleri. Küçük elektrikli ev aletleri Blue Elektrik'te Gökçeler'de. Klasik ve modern avize çeşitlerinde %20'ye varan indirimler. Üniversite öğrencilerine paket kampanyalar indirimler var. %20, %15, %20'ye varan indirimlerle. Yanlış duymadınız. Üniversite öğrencileri için paket... Bak şimdi gel. Tasarruflu, tabii ki tasarruflu. Blue Elektrik'le tanışın. Kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri, iç ve dış mekanlar için elektrik arızalarına hızlı çözüm. O güzelim eviniz ve bahçeleriniz için güneş enerjili, renkli ve çeşitli lambalar. Elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçeceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ürünler. Siz seçin, Blue Elektrik anında getirsin ustasıyla birlikte. İparken Mastoraz, hepsi Blue Elektrik, işte o şeyler o. Kız ve erkek çocukların odalarını süsleyen çok şeker ve güzellikte masa lambaları, elektrikli güzellik ürünleri, hepsi Blue Elektrik'te, Gökçeler'de, pazar yerinin olduğu yerde.
1: Aman ben yandım, yandım.
0: Üst tarafta, hemen yolun üst tarafında okuldan yukarı doğru giderken Cengiz Serra Fırın'ın önünden geçiyorsunuz. Biraz daha yukarı gidiyorsunuz. Sağ tarafta kim var?
1: Aman desinler de...
0: Dürüm Cabi, Dürüm Gökçeler. Alkışlar Dürüm Gökçeler'e. Keser döner, sab döner, et döner, tavuk döner, Dürüm Gökçeler. Çift katlı club sandviç, tek kat fiyatına. Hamburgerler var, 100 gramlık büyük boy, en büyüklerinin gulema. Gayet büyük. Et ve tavuk suvlaklarında bulabilirsiniz, tadabilirsiniz. Kaliteli ve temiz ürünlerin uygun fiyatlarla buluştuğu lezzet dükkanı Dürüm Gökçeler.
1: Tren yolu
0: gahı doğru gahı ayrı. Pazar günleri de açık Dürüm Gökçeler. Pazar günü denize gideceksiniz, sağa sola gideceksiniz, acıktınız. Ne yapıyorsunuz? Dürüm Gökçeler'e gidiyorsunuz. Genç arkadaşlar dinamik, enerjili, iştahlı çalışıyorlar. Çeşitli salatalar ve diyet salataları bile var.
1: Gideyim mi?
0: Gürkan gibi diyetteyseniz 80 kilodan sonra diyet salatasını Dürüm Gökçeler'de yiyebilirsiniz tabii ki. Söyleyin Gürkan ağaçım seninle dalga geçiyor değil. Dalga geçmek gibi değil de yani biraz boğazına düşkün arkadaş. Büyük bir ihtimalle Dürüm Gökçeler'den geçmiştir.
1: Yandım, yandım, yandım.
0: Okuldan yukarı doğru giderken hemen sağ tarafta Dürüm Gökçeler. Tabii ki de Instagram'da Dürüm 800. Facebook'ta da Dürüm Dürüm olarak takip edin. 697-22-025-50.
1: Çıkış yoluna
0: varmış desinler. Ne yan stüdyoda ne oluyor öyle be? Allah Allah. Dur bakayım. Ha şey bilgisayarın böyle yansıma oluyormuş. Yans bizim stüdyoda. Stüdyoya gelenler bilir. Yan taraftaki stüdyoda benim program yaptığımın yanındaki stüdyoda misafir var. Misafir odası, misafir stüdyosu var. Böyle aynalı maynalı. Yapmış bu adam bunları var. Yapmış bu. Bravo. Aşk olsun. Arzu demiş ki benim de menüm tarhana çorbası. İzmir köfte pilav, soğanlı domates salatası. Aa, en sevdiğim. Kek yaptım bir de kız ne ara yetiştim bunlara. Bazı arkadaşlara fikir olur belki demiş. Tarhana çorbası, İzmir köfte, pilav, soğanlı domates salatası hastasıyım. Soğanla bir domates salatası yap, azıcık da peynir yanına. Paylaşıyorum arada böyle dostlarıma gönderiyorum. Vallahi yetiyor ya. Afiyet olsun. Teşekkürler Arzu, sağ olsun. Bereketli olsun. Aslı. Şimdi kızının doğum günü Aslı'nın bugün manifest listede dinletiyorum. Aşkım şarkıyı çaldı da tamam mı? Doğum gününüz kutlu olsun Aslı'cığım. nice nice sağlıklı yıllar diliyorum. Dün akşam hazırladım. Hamarat. Hamarat.

Günün sorusu buydu. Sizin enerjinizi, motivasyonunuzu ne artırır, ne yükseltir diye. Tabii şarkı olabilir, mutfakta geçirdiğiniz zaman olabilir, değil mi? Dur bakayım. Bir manifest daha dinletelim. Bence mutfağını sevmeyen evlilik yapmasın, bir bayan olarak sevmiş söylemiş Yeliz Mehmet hanımefendi. Bence de hanımlar mutfaklarını severler. Bazen fazla birazcık zaman geçiriliyor mutfaklarda. Olacak o kadar. Ama böyle o neymiş? Dur bakayım. Bu niye böyle dışarı? Ajda Pekkan burada ya, ondan dolayı. Yani Yeliz Hanım kısaca şey demiş. Benim enerjimi, motivasyonumu mutfakta geçirdiğim zaman da artırabiliyor demiş Yeliz Hanım. Mutfakta şov yapanlar, sanat eseri yapan hanımefendiler. De bugün yarın ne yiyeceğiz demeyin, bak hepsini söyledim. Hazır buradayım, dürümcüye gideyim mi, sana yazdırayım mı? Yazdır, git dürümcüye yazdır alacım. Hoş geldin, git. Kalbim.

hiç yaşlanmayanlardan bir tanesi tabii ki de Ajda Hanım. Tabii malum biliyorsunuz niye yaşlanmadığını. Village Market Selo'da Gökçeler'desiniz. Yine evlere servis var efendim. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde evlere kadar siparişlerinizi getiriyor Village Market. Sürpriz kampanyalar ve akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar da yine Village Market Selo'da aynı isimde. Instagram'da takip edin. Her gün hemen hemen her gün kampanyalar var. Her gün alışveriş yapabileceğiniz malzemeler, ürünler var. Ve DM meşhur Alman ürünleri de yine Village Market Selo'da. Kolaylıklar diliyorum çalışanlara. Ayrıca Village Market Selo'da Rentekar araba kiralama hizmetini de bulabilirsiniz. Yine manifeste devam ediyoruz. Manifeste baya bir ilgi geldi. Manifeste devam edebilir miyiz abi gibilerinden? Sevdiniz yani siz bu manifest grubunu. Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Hop hop hop hop. Master Travel nerede diyeceksiniz? Tempo Turizm ile çalışıyor Master Travel. 3 milyon oteli anında rezervasyon yapıyor. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini anında efendim, anında sizi en kazançlısı, en iyisi nasılsa onu buluyorum Master Travel. Gümülcüne Sokağı 19'da, tabii ki Facebook ve Instagram'da söylüyorum, Master Travel olarak bulabilirsiniz. İletişim bilgilerini alın ve fırsat kampanyaları hemen hemen her hafta var. Gerek yaz turizmi gerek kış turizmi için. Master Travel. Teşekkürler, sağ olun. Hediyeyi kaçırmayın.
1: Olmadı yavrum, buradan gel.
0: Sağdan gel, soldan gel, olmadı plakak ile gel. Ne? Boyama ve alçı işler, o plakak değil. Ramazan Giritli ve Deli Emrah. Giritli Ramazan'ın telefon numarası 693-977-7507. Deli Emrah'ın telefon numarası 698-675-6507. Beşiktaş'ta Emrah. Sosyal medya Facebook ve Instagram'da Ramazan Giritli artı Emrah Leyla hesaplarını da takip edin. 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Ramazan Giritli, Deli Emrah. Mekanlarınızda yenilik zamanı, duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işlerim yapılacak. Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübeleriyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah hizmetinizde.

Sıracım benim, çok konuşuyorsun, çal oynayacak. Çal hep Sıracım benim. Yunus Hacı Halil selamını aldım. Çok memnun oldum, geçen akşam geldi oğlan. Abi dedi, köprüyü dedi çok güzel çekmişsin dedi. Babamın selamı var dedi. Eyvallah Yunus'um. Hadi oyna bakalım. Canım benim, aslan parçası.

0: her gün.
1: Mesut Ago Fayansçılık. Mesut Ago günaydınlar efendim. Mesut'um 6.99 ilk önce telefon numaralarını vereyim. Mesut Ago Fayansçılık 6.99 46 58 208. Yalınlı'dan efendim kardeşimiz. Hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyoruz. Yalımlı'dan yükselen ustalık. Tamı tamına 20 yıllık tecrübesi var Mesut Ago'nun. Büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle söz veriyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. Mesut Ago'nun sloganı, dedim kardeşim hazırladı. Kaliteye güven katın, mekanınıza da değer katın diyor Mesut Ago Fayansçılık'la. Sosyal medyada da Mesut Tülin, Instagram'da tülin.mesut hesaplarında takip edebilirsiniz. Ago Mesut Fayansçılık. Plakak yani. Bugün Bulgaristan'dan bir mesaj gelmedi. Çalışıyor arkadaşlar herhalde. Sezer'i sormuyorum zaten canım. Sezer anca haftaya bizimle olur gibime geliyor.
2: Neriman.
1: Neriman teyze. Raif günaydınlar. Ferdi Konde. Ferdi'cim günaydın. Saydolu Günay'a günaydınlar. Keşan Kemal Altunbaş. Kemal'im nasılsın? Keşan da dinlemedi. Ray lay.
3: Su kürekten bulanır.
1: Efendim Muges Aleminyum Avcı Celal evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe. Sarsılmaz kalite Avcı Celal, babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam avtomata makineleri, otomatik makineler. Alman devi Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVL alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçülerde üretiyor. Lefkopetra yolu 6. kilometrede Farmoges Aleminyum Avcı Celal. Avcı Celal, kalite tesadüf değildir. 40 yıllık ustalık da onların sloganı. 2541-031-506 cep telefonunda 694-4552-508 Lefkopetra.

Ha? Kim dedi sana güzelim Balıkesir'i bırak da dön Arzu? Aşkım bu nedir ya demiş. Allah aşkına şimdi memlekete dönmeli miydim de ne yapmayalım? Memlekete dönmeyelim de ne yapalım? Ben sana dön derken emekliye çıkayım o zaman dedin ya. Allah aşkına yazmış. Tamam yağmura da ihtiyacımız vardı ama sürekli mi yağar ya demiş. Gel de depresyona girme. Girme. Çık oradan depresyon. Stres getirme. Ben diyorum ya radyoya stres getirme. Sinirli ve asabi gelme. Ya güzelim Balıkesir'i bırak şimdi git orada Almanya'nın yağmuruna. Su sızıyor, su sızıyor. Dışarı bakma sen boşver. Girme depresyona sakın. Kız bahçede güzelmiş ya bu arada. Fayanslar falan döşemeler harikaymış yalnız.

0: Έχω κάνει.
1: Σεράκι Μιούνους.
0: Δεν αντέχω. Άλλο φτάνει.
1: Τζουγάρα μόδαση βάρδε. Μεγμπούρ τσικμάμ λάζιμ δυσάρι. Σάρμα μη τσιόνκες. Bir Balıkesir havası çalarız şimdi. Yağmurlu yağmurlu. İyi gider. Balıkesir'e güzel İskeçe'den Şaba. Balıkesir'de güneşli güneşli böyle güneş açmış. Oh karpuzlar olmuş. Bak bak bak Balıkesir'in havasına bak bak. Manisa Akhisar Uşak. Günaydınlar. Bak Manisa Akhisar Uşak.

Siz zor duruyorsunuz valla. Oya kardeşim bak, Arzu abla ne dedi ki? Kız, Oya hadi hazırlan kaçıyoruz demiş. Kız kıza bir Yunanistan'a gidelim böyle. Kışa hazırlanın siz. Adım. Şimdi de uçak biletleri ayarlayın. Zordur ya bunu almaya da zor. Ya böyle yağmurlu havada baksana millet burada denize giriyor. Azıcık gaz vereyim ben de şimdi. Böyle güzel havayı bırakıp böyle güzel havalarda gitse şimdi yağmurlu Almanya'ya. Bırakın da bunu ya Almanya'sı gidiyor. Yere batmasın gidiyor başını inesin gidiyor.

0: arkadaşlar. Acayip çiftliklerin muhabbetine hoş geldiniz. Patlat oradan acayip çiftlikleri de oynayalım anladın mı de.
1: Uşak dinlemede Uşak dinliyor. İzmir Balıkesir dinlemede Çanakkale. O Ege tarafı sırf bizimle birlikte. Sağ olsun teşekkür ederim. Kaçıyız. Balıkesir bekle bizi. Ha ben fenayım. Kız ben niye fena oluyorum? Hayır Oya. Oya demiş ki Arzu ablama şöyle geçerken beni üniversite

Güngör'ün bakalım kolay gelsin. Çok sıcak abi, yanıyoruz dışarıda. Su getiren yok. Sal bize su kraldan. Salayım badayım ha. Aa, sen oğlu Güngör neredesin bakalım, göndereyim mi, gönderelim su böyle. Kolay gelsin bakalım. Dışarıda çalışmak gerçekten sıcak dışarısı. Hafta sonuna kadar böyle gidecek. 35-36 dereceler memlekette. Güngör'ün kolay gelsin dışarıda çalışan.

Herkese kolay gelsin. Günaydın aga, Sinan'dan. Sinan geliyor, yanına çikolata getireceğim biz sana. Getirsin bakalım, zaten çikolata yiye yiye mahvolduk. Çikolata yiye yiye mahvolduk. O Lidl çikolataları, o ne çikolatalar geldi bir göresen gelsin. Hiç sorma. Şekere karşıyız, şekere. Canlı yayına çıkarıyorum. Dur bekle, bağlantı yapayım. Canlı yayına bekle. Alayım canlı yayını seni.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi.

0: gününüz, işinizde kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Bugünün sorusu, Sinan duymamış olabilirsin. Bugünün sorusu, sizin enerjinizi, motivasyonunuzu yükselten şey ne olur? Yani yükselten derken yanlış anlaşım. Yani size ne enerji verir dedim. İşte benim enerjim böyle güzel dostlarla, bir de çikolatalarla geldiği zaman, mesela Sinan dostum geldi. Yasin çatla. Şabat çatla. Yasin de geldi geçenlerde. İşte bizim motivasyonumuzu, daha doğrusu benim motivasyonumu böyle mükemmel dostlarım geldiği zaman, onlarla sohbet ettiğim zaman pozitif insanlar motivasyonumda, enerjimde yükseliyor. Bir taraftan mesajlar, bir taraftan misafirlerim geliyor böyle. Sağ olasın, teşekkür ederim. Bütün dünyanın önünde, bütün dünya dinliyor beni Sinan, biliyor. Bir şey söylemek ister misin? Gruptek, gel. Almanca, merhaba nasılsınız de.
2: Agama çok teşekkür ediyorum beni buraya çağırdığı için, süper. Beni davet ettiği için süper. Çok memnun oldum. Ich danke Ihnen sehr herzlich vom Deutschland. Einen schönen lieben Dank. Mein Name Aga, Haşim abime.
1: Vallahi çok güzel oldu. Sinan yarın programı bekliyorum. Nedim kaçtı, sen geleceksin. Vallahi helal olsun. Profesyoneller gibi konuşuyorsunuz. Vallahi helal olsun ha. Bak mikrofon bir tanesi boş. Buraya alıyorum. Yasin gördün mü? Yasin de dedim gel. Ha dedi, ben yapamam o işi. Bak adam bir kere öptü. Ya helal olsun be Sinan'ıma benim. Adam boş gelmemiş ha. Çikolatalarla falan gelmiş. Bu sene çikolata yiye yiye Sinan. Valla bir halim. Acayip bir enerji geldi bana. Sizin bu oğlum Alman çikolatalarda başka benim bilmediğim bir şeyler mi var? Ne yani? Ne? Konuştur onu diyor Şaban. Gel. Ama gel. Alman çikolataları ne yani? Lazım. Bizim buradaki çikolatalardan farkı ya, ne onların?
2: Yapıldıkları yerler özel yerler oluyor çoğunlukla. Ve evet. İçine çok karamel oluyor. Karamel olduğu için insana daha çok bir enerji ve şey veriyor. Nasıl diyeyim sana, güç veriyor. Ondan öyle öyle agam.
1: Sesin mükemmel çıkıyor. Gel buraya gel, sesini duy bak şimdi. Gel sen.
2: Geldim.
1: Şimdi konuşmak daha rahat anlayacaksın.
2: Abi yani, fazla konuşmayayım. Çoğra senin işini almayayım gene aşağı. Ondan korkuyorum
1: ha. Sen al benim işini. Yani bizim buradaki Alman marketinde o şeyler yok mu diyorsun?
2: O? Yok. O karamel, bir de o dediğimiz simt. Türkçesi nasıl söylüyoruz?
1: Anladım.
2: Simt diyor. Şimdi içine çıkaramadım. Yok abi. O yok. O buralarda yok çoğunlukla. O kullandıkları özel bir karışım oluyor. Ondan öyle oluyor abi.
1: Ondan öyle. Ama evet. Gerçekten fark var. Basına, sazan yapmıyorum. Sizin getirdiğiniz Alman çikolataları. Buradaki Lidl'daki Alman çikolatalar gerçekten farklı.
2: Tabii ki.
1: Sizinkini bir yiyorum. Abi bende bir enerji, bir yükselme böyle.
2: Öyle olsun. Hadi aşkım.
1: Görüyorsunuz değil mi? Arzu Hanım görüyorsun değil mi? Ne kadar güzel insanlar var, ne güzel güzel dostlarım var benim böyle. Sağ olun, var olun. Ben de diyorum ama yıllardan beri niye bunlar böyle? Zimt tarçın demekmiş. Bay tarçın, Arzu Hanım. Arzu Hanım duyuyorsun. Almanca bilenler, İngilizce bilenler. Çocuklar harika, gel.
2: Arzu Hanım teşekkür ederim. Dankeschön, lieben Dank nochmal.
1: Ya haben ya. Lan birkaç kişi daha gelse ben Almanca iyice çözeceğim ha. Şaban Ömer demiş, ben de program yapmak istiyorum. 100 euro. Bundan sonra konuşacak olanlar 100 euro. Öyle bedava yok. Arzu Hanım canlı yayına çıkacaksa 50 euro. Bitiş önledi Arzu Hanım, Sinan'ım. Sinan Köylüm, dostum. Çok çok uzun yıllar kardeşim gibi Arzu. Almanya'nın hangi şehrindeydin?
3: Ansbach.
1: Ansbach'ta. Nereye yakın o büyük şehir olan?
3: Nürnberg'e
1: yakın, evet. Nürnberg'e, Ansbach'a, Düsseldorf'a, Dortmund'a, küçük İstanbul. Küçük İstanbul yakın mı sana? Mannheim.
3: 1,5 saat.
1: Uzak değil fazla.
3: Yok, uzak değil. Gittim var. Çok sefer gittim var. Çok güzel ya. Harika bir yer.
1: Herkes onu diyor. Böyle aynen. Çok güzel diyor. Çok küçük güzel. İstanbul.
3: İskenderler ünlü, çaylar ünlü, tatlar ünlü. Süper.
1: İskender.
3: Evet.
1: Pevimu. Gelince götürecek misin beni de?
3: Tabii ki. Başımın üstünde.
1: Sen de hoş geldin Sinan. Gel bakayım buraya. Gel. Almanca yazmış. Arzu Hanım ben biliyorum. Gel oku bakayım onun mikrofonu. Yaklaş mikrofonu. Ne yazmış Arzu Hanım? Yaklaş şöyle mikrofona.
2: Bir dakika.
1: Viel Spaß
2: und einen schönen wunderschönen Urlaub wünsche euch und deine Familie. Ich danke dir auch. Ich wünsche euch auch viel Spaß.
1: Ja.
2: Sehr schön. Genießt euren Urlaub. Dankeschön.
1: Dankeschön. Ne dedi be?
2: Çok teşekkür ediyor. Çok güzel tatil geçirmemi istiyor. Tabii ki ben de aynısını dedim. Aynısını.
1: Aynısını. Tatil bitti. Arzu Hanım tatil bitti. Balıkesir'e gitti geldi. Tabii tatil bitti ama.
2: 3 günüm kaldı. 3 gün sonra ben de gidiyorum Almanya'ya.
1: Okey.
2: İnşallah kışa.
1: Seneye.
2: Bilmiyorum. Belki kış da olabilir.
1: Seneye
2: de olabilir.
1: Ağustos.
2: Evet.
1: Ağustos.
2: Balık kafesi harika. Benim bir arkadaş var oradan, Gökhan. Süper. Balıkesir harika bir yer. Çok hoşuma gidiyor. Gittiğim yok. Gösterdiğine göre süper bir yer. Benim bir arkadaş var da Gökhan, ona da selamlar olsun. Gökhan Kısacık DN'e.
1: Evet, Balıkesir'den Uşak'tan dinleniyoruz zaten. Balıkesir'e ben de çok defalar gittim. Balıkesir güzel. Bu arada hiç heyecanlanmadın. Yemin ederim ben profesyonel radyocular gibisin ha. Ses de güzel.
2: Ya, Almanya'da bu işi yapmaya kalktım bir zamanlar.
1: Ya?
2: Olmadı maalesef. Niçin Almanca bir de Türkçe şeyi olmadı. Şimdilik ama yeni kuruldu. Yeni bir radyo Almanya'da kuruldu.
1: Kim
2: ama Stuttgart'ta. Stuttgart'ta var. Stuttgart'ta Türkçe konuşuyor. Yani Türkçe program yapıyor.
1: Almanca evet. Türkçe.
2: Almanca Türkçe.
1: Adı ne radyonun?
2: Adı radyonun Stuttgart Star FM olması lazım o da.
1: Stuttgart Star FM evet. Diye. Oo.
3: Ya olmasın, sormak lazım.
1: Yeni mi açıldı bu? Stuttgart'a bak bak bak, yeni yeni radyolar açılmış. Hani ararlarsa radyocu falan Almanya. Söyle ismimi verirsin.
3: Evet.
1: Sağ olasın Sinan'ım. Nasıl gördün horozumu? Almanya'nın sonu hayır değil, 1,5 saatten fazla. Bize Urlau bitti. Bize Urlau bitmiş ya. Egal. Yarama tuz basmayın demiş. Metropol FM varmış onda. Ha onu söylemişti. Metropol FM'de ekt. Vallahi benim haberim yok. Ben bir Metropol FM biliyorum diye demiş. Mannheim, İstanbul o taraflar. Küçük İstanbul, Mannheim'de. Metropol. Helalde odur. Tamam. Yani biz Almanya'da radyo açtığımız zaman bayağı. Arzu Hanım da eski radyoculuk kariyeri var Sinan. O da eskiden radyoculuk falan yapmış böyle Balıkesir'deyken falan. O yüzden var yani bir Oya Hanım'ın radyoculuk kariyeri. Senin var, Nedim var. Biz bir radyo mu açsak? Almanya.
3: Olsam acaba böyle bir şey. Olur
1: mu?
3: Olur.
1: Olur. Vallahi de para kazanırız ha. Karadayı beni duyuyorsa bir tane hemen bir İpek Deniz Dilos'u hazırlasın. Yeni bir arkadaş geldi. Bak Nedim gitti, Sinan geldi. Oğlum siz gidince ben yalnız ne yapacağım? Ben de geliyorum. Hayır, yalnız duramam artık buralarda. Ben de geleceğim. Aşım Balıkesir'de yapmadım ben ya. Atma ziyan. Dur kız sen de şimdi. Ben Balıkesir aklımda kalmış. Sen de be hemen. Atma ziyan. Atma.

0: eski Playboy mu diye sordular. Harikasın. Yarın saat 9'da burada ol. Tamam, programa gelsin. Yengeye de ben programa gidiyorum de Nedim'den sonra Sinan'ı alıyoruz. Şaban demiş ben de geleceğim konuşma. Benim de sesim güzel. Yasin demiş ben de geleceğim. 100'er euro arkadaş bundan sonra. Yok öyle bedava ya. Değil mi Sinan'ım yani? Şimdi Belçika'dan. Aa bak bu da bizim Ömer. Uşak'tan bugün dinlemeye başladı. Tamam mı? Uşak'tan dinliyorlar. Bak Çanakkale'de geldi. Onları da okuyacağım. Şöyle bir bunlar bir gitse. Nasıl gidiyor bu? Ha gitti. Bak şimdi. Bizim Ömer coştu. Çok teşekkür ediyor. İyi tanımışım sizi diyor. Uşak'tan Ömer kardeşim Belçika'da çalışıyorlar.
1: Anlıyorum.
0: Belçika'da çalışıyorlar onlar. Gel Sinan'ım sesin harika senin ya. Baba bak bunlar da kıskandılar. Mesut. Şöyle formülüne bir hazırlayalım. Playboy diye geçmiş. Girmeyelim o konulara şimdi.
1: Girmeyelim. Eskide kaldı o konular. Mazide kaldı.
0: Ondan o zaman... Tabii bekar bekar.
1: Köye gittim çocuklar gene bazen gelip de diyor ki Playboy gelmiş. Dur bakayım abi diyor. Yaşımız 40'a geldi. Ne Playboy'u? Hanım da kızmaya başladı artık. Yok yeter diyor. Bu Playboy olayı bitti. Olmaz.
0: Eskiden de onlar mı oğlum?
1: Eskiden de onlar. Mazide kaldı onlar. Ya insan hoşuna gidiyor gene. İnsana böyle bir Playboy diye insan hoşuna gidiyor. Tabii ki ama demeyin. Şey demeyin kalsın.
0: Sana eski günleri hatırlatıyor.
1: Hatırlatıyor.
0: Ya oğlum yaş 50'ye geldi ya baksana be.
1: 50'ye yaklaştık. Vallahi ben öyle oldu. Öyle oldu.
0: Ama performans.
1: Ama nasıl var mı daha Playboy'luk var mı?
0: Hayır yok. Yok. Yakacaksın beni. Çok süpersin be valla. Enerjimizi de motivasyonumuzu da artırdı Sinan'ım. Canım benim sağ olsun dayı oğlu. Şöyle bir sponsorlarımı okuyayım da sponsorlar kızmasınlar. Tosteki tüp baba. Efendim babacığım kolay gelsin. Pazar günleri, pazartesi sadece kapalı. Diğer günler açık baba. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece saat 12'ye kadar hizmetinizde baba. Mangalbaşı lezzetler. Tabii ki mangalbaşı lezzetler. Siparişlere göre de kokoreç ve mangalda tazecik bir zoğalar, köfteler, tavuk çevirme, kızarmış piliç ve oğlak kuzu çevirme kokoreçle birlikte sipariş veriyorsunuz. Bobo hazırlıyor. Tuzlaması, biberlemesi, pişirmesi hepsi Bobo'dan. Eyvallah Mesut'um. Tosteki tu Bobo, Seydan Edris, Peleketi, Rodobis, Bekirli'de aynı isimde Instagram'da da bulabilirsiniz. Mangalın kokusu etin dokusuyla buluşuyor Tosteki tu Bobo, Seydan Edris'de. Burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler ve geniş menüsü ile Tosteki tu Bobo Seydan Edris sizleri bekliyor. 31 Ağustos 8 Eylül'e kadar da yıllık izni için kapalı olacak Bobo. 3 tane menü alana bir tane horyatiki köy salatası Bobo'dan hediye. Kampanyası bu şimdilik 31 Ağustos'a kadar. Yanlış duymadınız. 3 Merida 3 tane yemek alıyorsunuz. Horyatiki salata bol bol zeytinyağlı, Vistonida zeytinyağlarıyla, peyniriyle, bol soğanlı domates bedava. Nerede? Tabii ki de Bobo'da. Haşim Sinan'a selam söyle. Radyo yakışıyor Sinan'a. Al onu hemen yanına. Şimdi vallahi Hasan abi. Hüseyin sağ ol Berando. Şimdi Sinan'ımı ben yanına alacağım. Yoksa Almanya'ya Sinan benim alacak. Diğer efendilere her yerden çağırıyorlar. Nereye transfer olacağız biz birini? Parayı basan düdüğü çağır. Gelsene oğlum sen buraya ya. Hüseyin abi Karaçanlar'da da dinliyorlar. Dur vereyim sana korkuyor. Bir dakika Hasan... çıkar. Gelsene korkuyorlar daha önce. Yaklaş mikrofona. Yaklaş şöyle.
1: Hasan abi bak geliyorum video dediğim gibi. Almanya Dansma tarafında şimdi biz de bir radyo açacağız. O zaman ben oradan Haşim'le beraber böyle kontra yapacağız. Nasıl diyeyim sana? Beraber yapacağız.
0: Ben buradan bağlantıya geçeceğim. Sen
1: Almanya'da... ben oradan gireceğim.
0: Oluyor mu öyle?
1: Oluyor.
0: İnternet
1: oluyor.
0: Of. Yaklaş mikrofonu.
1: Harika olacak. Nasıl beğendiniz mi sesimi? Nasıl alıştık mı?
0: Ses güzel. Geliyor mu? Mükemmel çıkıyor sesine. Yemin ederim bak.
1: Bu kadar iyi olduğu sesi olduğunu bilmiyordum ha. Şimdi bak kendim duyuyorum süper.
0: Bak ama mikrofonda bu mikrofonlar da çok şey böyle farklı mikrofon olduğu için değişik duyuluyor.
1: Değişik duyuluyor.
0: Ama tok bir sesin var. Tam radyocu sesi var sende.
1: Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Buyur abi.
0: Bak Şaban bir beğendim sesini diyor. Gerçekten beğendim. Sağ olsun hanım renk attın. Efendim öyle mesajlar arka arkasına geliyor. Kim o yalama? Şaban yazmış. Arzu da Oya Hanım da demiş ki bana yakın demiş. Oya Hanım'a yakınmışsın oralarda Oya kardeşime. Arzu gönderiyorum Oya'nın yazdığı mesajı da Raif de yazmış. Onların içinde çikolataların içinde mavi haplardan var Almanya'daki. Hayır be.
1: Yok.
0: Nein. Raif ne alaka bu oğlum? Farklı dedik de mavi hapla ne alakası?
1: Raif ayıptın.
0: Raif olmaz. Bak hemen Esmen geldi. Guten Morgen Aşım. Wünsche ich habe... Ne yazmış? Gel bakayım. Gel. Ne yazmış? Gel. Almancalar sen mikrofona yaklaş. Yaklaş mikrofona. Yaklaş mikrofona.
1: Aa benim komşum bu. Evet. Esmen. Guten Morgen, Haşim, wünsche euch viel Spaß, grüße an alle. Ne diyor ki? Guten Morgen, yani günaydın, herkese selamlar, Almanya'dan yolluyorum diyor, herkesi seviyorum
0: sen
1: diyor.
0: Sen tanıt kendini, ben tabii. I'm the old playboy man, yes of course.
1: Of course, biliyor beni ki.
0: Abi, bir, kim? Ha bizim Esmen,
1: Esmen
0: bu.
1: Esmen, bizim Esmen. Ya, benim
0: ben
1: komşu o.
0: Ne diyor oğlum, ben de şimdi şey yapınca.
1: Seni karıştırdım.
0: Okey, evet, selam tamam. Söylüyoruz Esmen.
1: Selam söylüyoruz, öpüyoruz.
0: Vallahi bilmiyorum bu radyonun havasından mı? Nedim geldi 40 yıllık radyocu. Sen geldin 40 yıllık radyocu gibisiniz. Vallahi helal olsun ya. Radyoda var bir şey. Radyoda var bir şey. Sinan'ın Tostek'i Bobo'yu bir hemencik okuduk tabii ki. Sponsorlarımızı Güneş Koltuğu'da okuyalım. Ondan sonra bir şarkı arası verelim. Tamam mı Sinan'ımız? Teşekkürler Mehmet Bakkal. Sinan abime çok selamlar. Öpüyorum onu. Neresi? Şey nasıl öpüyorsun oğlum Mehmet Bakkal? Mehmet'i biliyorsun.
1: Tabii ki.
0: Gel.
1: Sağ olsun, öpüyorum seni, teşekkür ederim beni dinlediğin için. Kral FM'i dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İşte. Harika radyo, harika şey. Mike Club'a bizi davet ettiği için teşekkür ediyorum.
0: Ha, evet.
1: Harikasın. Her zaman yanındayız. Kral FM bizimle.
0: Sağ olasın. Mehmet Almanca biliyor mu abi?
1: Bilmiyor.
0: Bilmiyor. Tamam. Mehmet Bakkal teşekkür ederim. Sağ olasın. Sinan abin de sana çok çok selamları var. Yunus selamlar agama. Hamburg'dan kolay gelsin. Saygılar tüm Batı Trakya halkına. Selam olsun. Bir parça çalsana. Çalarız be, yaparız. Bizim Yunus aga be. Çok beğendim sesini. Gerçekten yakışıyor o yalamaya. Golden Glass. Hazır mısın akşama? Dur öteki mesajlara da bakayım. Ama bu ne? Benim mesajı da okusan iyi olacak. Hangisini? Hangisini okuyayım? Hangi mesajı? Bir sürü mesaj var ki. Dürümcüye gidip Bobo bekliyor. Ha, halam dürümcüye bir şey etmiş orada. Tamam selam söyle bakalım hadi dürümcüye de orada. Çanakkale'den Aşim merhabalar, kusura bakma kardeşim. Eskisi gibi müsait olamıyorum, dinleyemiyorum seni ama gönüllerimiz bir. Çanakkale'den çok selamlar demiş Altan. Teşekkür ederim Altan'ım, sağ olasın. Sinan'ın bir dakika diğer mesajlara da bir bakalım, dinleyicilerimiz beklemesin. Topla ağzına vur. Paganacı Yusuf kardeşim benim. Topla kendini demişti. Yusuf valla çok zorlama beni, kaçıyorum bak Almanya'ya teklif geldi ha. Kalırsın yalnız buralarda. Açma bir tekirden yıkamazlar bizi şarkısını açar mısın? Onu hazırlamadım, hazırladıktan sonra tabii ki çalarız. Nedim. Emrah kuzenim seni Facebook üzeri ekleyip mesaj yazmak istiyor. Abilerin bir tanesi bizim sponsorumuz olan Emrah. Tamam Nedim'im. Onu da hemen bir alacağız Facebook'tan. Gruba bir sürü mesaj gelmiş, onlara sonra bakalım. Hemen topluyorum Instagram'daki hesaplara da bir bakalım şöyle. Yelizan uyanmış. Haşim bir petmez havası bitti. Ya bir petmez havası hazırlayın, bekle.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo. Bir yoldaşım daha geldi. Nedim'i gönderdik, Sinan geldi. Eski playboylardan delikanlı mı delikanlı? İnsanın böyle dostu olsun, arkası yere gelir mi? Gel Sinan'ım. Söylemek istediğim bir şey var mı? Gel lan, gel.
2: Çok alıştım, bilmiyorum ne demek istiyorum.
1: Yaklaş mikrofonu birazcık daha.
2: Duyuyor musunuz? Evet. Haşim abim, dediğim gibi yarın gene sabah gene beraberiz, gene Kral FM'deyiz. Bizi dinleyin, dinlemeye devam edin. Süpersin Haşim abi.
1: Sen beni reklam yaptın oğlum. Vallahi sağ olasın. Teşekkür ederim Sinan'ım benim. Çok çok teşekkürler. Güneş Gold'a da bir yıldan beri ana sponsorlarımızdan bir tanesi. İskeç'imizde kuyumculuk adına Güneş Gold'la tanışabilirsiniz. Onların bu seneki sloganını artık biliyoruz. Mayıs'tan beri yeni sloganla düğün sezonuna girdiler. Söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanyaları ile hem yanınızda hem yarınınızda Güneş Gold. Sinan müsaadenle pabuçlarımı da çıkarayım, tehlikelerim. Daha rahat hissedeyim kendimi böyle, evet. Onlara basıyorum. Evet, Güneş Gold hem yanınızda hem yarınızda efendim. Mihail Karoli 22 ada. Danışmanlık da yapıyorlar diyeceksiniz. Aşım nasıl danışmanlık yapıyor? Yatırım amaçlı projeleriniz, planlarınız varsa Atilla Bey'le görüşebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Kral FM'den geldik değil. Gerekli olan yardımı size yapacaktır Atilla Bey. Sen biliyor musun Güneş Gold'u? Sinan'ım burada Mihail Karoli de kuyumcumuz. Gittin var mı?
2: Gittim var.
1: İyi yapmış. Tamam. Faruk'cum. Açma abi. O abi. Oh abiye söyle. Ich brauch in gaming shell. Ha? Ne diyor bu? Ya bakayım. Yeğenim. Faruk benim yeğenim. Gel. Halamın kızı ama Almanca. Halamın çocuğu. Almanca bir şeyler yazmış. Okuma. Yakın mikrofona gel. Adam mikrofon. Şurada demiş ya.
2: Ich brauche ein gaming setup in Waffeka mit WLAN. PC ya. Für stream.
1: Waffeka diyor ya. Boyacılar diyor. Diyor.
2: Şey lazımmış. Bir bilgisayar lazımmış. Gamer PC diyor. Şeyli diyor. Streamli de WLAN'da diyor. Anlamadım ben olayı şimdi ama.
1: Ben de şey mi var? Bilgisayar uzmanı mı?
2: Bilgisayar.
1: Nedim buradayken niye söylememiş? Benim Faruk yanımda ve yollayacaktık Nedim'i hemen.
2: Olay öyle. Bilgisayar uzmanı istiyor. Ben gene kendine istiyor zannettim. Satın alsın.
1: Bilgisayarcı arıyor yani.
2: Evet, öyle arıyor.
1: Kim bir bakalım var? Kim var bilmiyorum vallahi. Ben de pek bilmiyorum o konuları. Telefonumu ver Sinan, özelime girme. Instagram cuma günleri Arabistan, cumartesi pazar. Amsterdam. Amsterdam'a gittin mi sen?
2: Ben?
1: Sen.
2: Yok, maalesef Amsterdam'a gitmedim.
1: Yaklaş mikrofonu.
2: Amsterdam'a gitmedim, Prag'a gittim, Hamburg'a gittim. Öbür şey hepsi Amsterdam, sadece eksik o kaldı.
1: Ona sen şimdi Almanya'da duruyorsun, Hollanda'ya yakınsın ve Amsterdam'a gitmedin misin?
2: Gitmedim abi, gidemedim ya. Eşimi salmadı, korkuyor.
1: Delikanlım benim. Abi. Sinan harikasın. Azizim harikasın ya valla. İyi de Amsterdam'dan eşin niye korksun kardeşim, onu anlamadım. Bak Amsterdam dedi hemen Cevat Nizam geldi. Cevat Nizam Hollanda'dan yazıyor Sinan'ım. Günaydınlar krallar kralı, iyi yayınlar demiş, teşekkürler. Cevat, en kısa zamanda Sinan'ı Amsterdam'a gönderiyorum. Güzelce bir gezsin kanalları.
2: Sağ ol Cevat'ım.
1: Yalnız gitme oğlum sen de. Nedim demiş ki yayın yapmak için bir oyun bilgisayarı lazım bana, boyacılara diyor. He, yayın yapmak için mi? Anlamadık ki biz de, anlamadık. Cahil Eze bizde veya bu kişilerden bilgisayar falan. Nedim bugün kaçmasa belki olabilirdi. Canlı yayın. Abi demiş. Sen anladın mı?
2: Ben de anlamadım.
1: Neyse. Yakında ben yeğenle bir konuşurum bakalım neymiş yani, olay ne, ona göre. Tamam. Ve cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Serhun birazcık geç kaldık bugün, kusura bakma. Yakup abime de selamlar, saygılar. Hemen okuyorum cenaze hizmetlerini. Şimdi Nedim burada olduğu zaman şeye giriyor, böyle uygun müzikler giriyor cenaze hizmetlerine Sinan'ım. Şimdi bugün bunu da bir idare edelim bakalım. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu Merkez Gökçüler Köyü olmak üzere İnanlı'da caminin karşısında İskeç'te Panagi Çaldar 69'da. Bu tür acılı ve hassas günlerinizde 7-24 saat hizmetinizde, 7-24 saat dostunuz, 7-24 saat arkadaşınız olacak cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. 698-77-99-377 telefon numarası, tabii ki Face ve Insta'da cenaze hizmetleri Serhun bitişik halde yazdığınız zaman bütün iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Şöyle devam ediyorum. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı var. Bu tür nakil işlerinde her türlü gerekli kağıt işlemlerini de hallediyor cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı ve cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde. Az önce de ifade ettim, 7-24 saat arayabilirsiniz. Serhun kardeşimize kolay gelsin Serhun. Hazır Gökçeler'deyim. Dürüm dürüm Gökçeler'le devam edeceğiz. Nedim'im ne dedin? Ha, o başka, az öncekiymiş o. Evet, Blue Elektriği de reklam yapıyorum. Oradan bir fotoğraf geldi halamdan. Sinan'ın bir saniyecik azıcık. Cevat Nizam'a da teşekkür ettik. Blue Elektrik, elektrikçilik onların işi, işinde tecrübeli, sorunsuz tesisat işleri, uzman ve ustalık arıyorsanız çok çok çok uygun fiyatlarla doğru elektrik işleri ve çeşitli elektrik ürünleri Blue Elektrik'te. Avizelerde %20 indirim var öğrenciler için, üniversite öğrencileri için indirimli paketler var. Çok çok güzel kampanyalar, orada da %20, %15'lere varan indirimlerle hizmetinizde Blue Elektrik. Kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri, iç ve dış mekanlar için elektrik arızalarını da hızlı çözüm ustasıyla birlikte güzelim evinize ve bahçenize için güneş enerjili renkli ve çeşitli lambalar, elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ev ürünleri. Siz seçin, Blue Elektrik getirsin Gökçeler'de. Çalışma saatleri pazar günleri hariç her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e, öğleden sonra 6'dan 9'a kadar hizmetinizde Blue Elektrik. Asfalt boyu Gökçeler, pazarın olduğu yerde. Elektronika, İlika, Fotistika, Blue Elektrik.

0: Celalettin abim, Yakup abimle böyle buluşmuşsunuz. İki güzel insan, iki büyük insan, iki kurt.
1: Celalettin ağam selamlar benden de. Süpersin, harikasın. Hep büyük dinleyicisin, onu biliyorum zaten. Bana söylüyorsun, süpersin. Görüşürüz.
0: Bu da Sinan dostum, Celalettin ağacım. Yakup abime de hayırlı işler diliyorum. İskeçimizin 40 yıllık terzisi Yakup abim.

0: popüler kültürün, geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM. Er yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: Sinan dostumu yavaş yavaş uğurlamak istiyorum. Dayı benim işlerim güçlerim var dedi. Benim dedi ve kahve içeceğim falan dedi. Dedim buyur gel, ilk önce bir dinleyicilere bir Allah ısmarladık ama Almanca dedim. Gerisini Türkçe getirsin gel.
2: Önce bir Almanca giriş yapayım. Ya. Herkese schönen Tag, schönen Urlaub wünsche ich euch allen. Und ich bin noch drei, vier Tage da. Dann bin ich wieder in Deutschland. Herkese selamlar. Çok sevindim, çok memnun oldum. Benim gruba selamlar, eşime selamlar, Safos Mehmet'ime selamlar. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Bay bay, Haşim abi teşekkürler.
1: Nedense buraya gelenler 40 yıllık radyocu gibi. Nedim'im, Sinan'ım valla çok teşekkür ederim. Ne dedin oğlum, Almanca tamam dedin mi? Tekrar görüşürüz mü dedin?
2: Evet, annesini dedim. Biraz heyecan yaptım tabii ki önce.
1: Hayır.
2: İçin karıştırdım olayı. Kız ama mı? Tabii ki herkes anlamıştır inşallah.
1: Yunanca'yı unuttur mu Sinan'ım? Hayır. O şirapalik.
2: Şimdi oraya girmeyeyim. Oraya...
1: Müsaadenizle misafirimi şöyle geçelim, ondan sonra tekrar devam edeceğiz sizlerle.

Γεια σας, για πάλι κάνει, για πάμε σιγά σιγά. Χρυσούπολη, καλημέρα, καλησπέρα. Χρυσούπολη, Γελιζάνον, buyurun. Ayberk'im canım benim, çok teşekkür ederim Ayşim, iyi günler dilerim demiş. Yeliz Mehmet Hanım efendi, benden de çok teşekkürler, sağ olun, katkılarınız büyük Yeliz Hanım. Yemek menüsü falan, yemek tavsiyeleri falan gönderiyorsunuz her gün o güzel mutfağınızdan. Lipo ne farmoges, alüminyum avcı Celal. Lay lay lay lay, evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite avcı Celal. Babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devi Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVL, alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüde üretiyor. Adres İskeçe Lefkopetra yolu 6. kilometrede. İskeçe Sakarköy yolu 6. kilometrede. Xandi Lefkopetra, eksi kilometre. Ya uydu sanki biraz. Telefon 2541-1031-506, cep telefonu 694-45-52-508. Sosyal medyada Instagram üzerinde Avcı alt çizgi Celal olarak takip edin. Avcı Celal, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalık. Nedim'im ne yaptın, yola çıktın mı? Hazırlandın mı? Araban hazır mı? Arabanın tekerleklerin lastiklerine baktın mı? Kestane şekeri, onlara dikkat et. Bugün ve hafta sonu da yine izinden dönecek olanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Güle güle gidin, güle güle gelin efendim. Mesut Ago Fayansçılık, hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyor. Yalımdan yükselen ustalık, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta. Yaşure Mesut, Mastura Mesut. Sedef'im bir dakikacık.

Sudago Fayansçılık Yalımlılar efendim. İşimizde uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. İletişimin numarası 699-46-58-208. Sosyal medyada Facebook'ta da Mesut Tülin, Instagram'da da Tülin Mesut, Tülin.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir dakikacık azıcık döneceğim biraz sonra, bir dakikacık. Facebook'ta Mesut Tülin ve Instagram'da da Tülin.mesut dedik. Adres Yalınlı'da, sloganı da mekanınıza değer, kaliteye güven katın. Mesut Ago Fayansçılık ile

aşkı. Şimdi 8017 numaralı telefondan biten arkadaşım, ben senin programdan sonra bir arasam olur mu acaba? Müsaitsen. Tam şimdi sarı mikrofona fısıldıyorum. Sedef'im günaydın. Hayır Sedef'im, şimdi hemen senin de reklamını okuyacağım, sponsorluğunu. Kolay gelsin. Ama önce bir Ramazan Giritli ve Deli Emrah diyelim. Boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı, duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyor Deli Emrah ve Ramazan Giritli. Giritli Ramazan'ın telefon numarası 693-977-7507. Deli Emrah'ta 698-675-6507. Sosyal medyada, Facebook ve Instagram'da da Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarından da takip edebilirsiniz ustalarımızı. Adres Dinkler Köyü, Filya. Sloganları neydi? Ramazan Giritli ve Deli Emrah'ın 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Dinkler'den Yasıköy'e kadar geçiyorum hemen. Sedef kardeşim orada ablasıyla birlikte. Çok enerjik, çok sempatik insanlar. Yepyeni mekanları var. Yasıköy'de yakında yepyeni bir stüdyo açılıyor. Muz stüdyo, fotoğrafçılık muz stüdyo. Sedef kardeşim ablasıyla birlikte yepyeni ekipmanları, son model, son teknoloji ekipmanları ile Yasıköy'de genç ve dinamik bir ekip. Düğününüzden bebeğinizin ilk fotoğraflarına kadar hayatınızın en özel anlarını eşlik ediyor Muş Stüdyo. Stüdyo camiye çok yakın. Şimdiden randevu alabilirsiniz. İlk çekimlere özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Yeni paylaşımları kaçırmamak için Instagram'da takip edebilirsiniz. Muş Stüdyo alt çizgi CR. Bilgi ve randevu için de 694-905-3529 telefon numarası. Muş Stüdyo Yasıköy'de. Anılarınızı en güzel şekilde ölümsüzleştiriyor genç kardeşlerim, genç girişimciler ve meraklı ve iştahlı. Sedef'im hayırlı işler diliyorum, kolay gelsin. Yasıköy'e, Muş Stüdyo'ya.

0: gördüğünüz işinizde kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Aynen öyle olsun. Aylin ablacığımın dediği gibi, Aylin abla da beni duyuyorsa üstademe de çok çok selamlar, saygılar. Bugünkü sorumuz sizin enerjinizi, motivasyonunu ne artırırdı? Ona cevaplar bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Biraz daha uzayacak programımız, şöyle bir 10 dakika. Sponsorlarımı bir tamamlamam lazım. Teşekkür ediyorum sponsorlarıma, huzurlarınızda. Cinus bir dahi arı efendim. 25 yıllık tecrübeleri var bu konuda. Yabancı dil eğitim merkezi olarak Cinus bir 17-31 Ağustos tarihler arasında özel indirimlerle sizleri bekliyoruz. Cinus bir peki gideceksiniz. Aşım nerede Cinus bir? Gökçeler'de. Gökçeler harika. Belediye binasının arkası, postanenin hemen yanında. Cinus bir kayıtlarla ilgili indirimleri, kampanyaları kaçırmayın. Kıdap Fandazopoli'de cumartesi günü 29 Ağustos sabahı saat 10'dan öğlen 1.30-2'ye kadar, hatta daha geç saatlere kadar, o günkü toplantıya göre sizlere yardımcı olacak. Sorularınız varsa onları cevaplayacak. Nerede? Arabacıköy Bekir yolu üzerinde, Kıdap'ın hemen yanında. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap Fandazopoli. Ayrıca telefon numaralarını değiştirdiler. 694-57-50-777, 698-17-82-299 yeni telefon numaraları. Kıdap Fandazopoli değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor. Kıdap Fandazopoli, tebrik ediyorum muallimleri ve Özbay'ı. Kolaylıklar diliyorum. Bugünden itibaren de ön kayıtlar başladı. Gerekli olan bilgileri 5-12 yaş arasındaki çocuklarınız için bütün bilgileri sizlere verecekler. Toplantı da yapıyorlar. Cumartesi günleri haftada bir veya iki haftada bir bu toplantıları gerçekleştiriyor Kıdap Fandazopoli. Avin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhan kardeşimiz de yeni mekanlarında Demokritos 39'da. Yapal karşısı Sisi Oteli'nin hemen altında Kikliko'da yeni mekanıyla Şaban Bandak. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri ve Mikel marka kahvesi geldi. Benzin alacaksınız, gaz alacaksınız, kerozin alacaksınız. Bir de kahve patlatayım ha şimdi diyorsanız, kahveniz de Mikel markasıyla Avin Drive'da Şaban Bandak ve Ceyhan'da. Artı şunu da ilave edeyim, Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Şaban Bandak ve Ceyhan. İskeçe Portal Ağızoğlu 4. kilometrede Elim benzin istasyonu ile de yanınızda ve hizmetinizde. Diğer sponsorum Çilek Mobilya. Epipla Çilek'te de Eylül ayı ile de birlikte yine %50 hatta %60'a varan indirimler var. Çilek Mobilya'da, Epipla Çilek'te. Çocuk odaların kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı getirilmesi Çilek Mobilya'dan ve bütün ürünlere 3 yıl garanti var. Güncel kampanyaları ve fırsatları da incelemek, takip etmek istiyorsanız www.pedicoepiplo.gr olarak takip edin. Tren yolunun oradaki Alman marketi Lidl'ın hemen yanında Çilek Mobilya, Epipla Çilek.

Ev eşyalarını bulabilirsiniz. Dekorasyon ürünlerinde indirimler var. Mutfak, banyo ve salon ve diğer yaşam alanlarının dekorasyonunda önemli rol oynayan her çeşit ürün Perihom'da %50'ye varan indirimler Tiraz 3'te İskeçimizde. Village Market Seller'da da sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışverişleriyle, kaçırmayacağınız fırsatlarıyla, yine her hafta, her gün yepyeni fırsatlar ve kampanyalarıyla Gökçeler'de. Village Market Seller olarak Instagram'da da takip ediyorsunuz. Evlerde de servisleri var. Artı DM meşhur Alman ürünlü markalarda geldi. Yazdan beri getirdiler kendileri. Village Market Gökçeler'de. Orada çalışanlara kolaylıklar diliyorum, hanımefendilere. Pazar günleri 9-1. Çalışma saatleri pazar günleri 9-1. Diğer günler sabah 7'den 11-12'ye kadar hizmet için savaşıyor Village Market sizlere. Selora Gökçeler.

Master Travel Let's Go. Yarından itibaren cuma günü çok güzel bir hediye var. Master Travel Radyo Kral işbirliğiyle iki dinleyicimizi cumartesi pazar, şimdi bu cumartesi pazar olur ya da sizin istediğiniz bir cumartesi pazar olur, İstanbul'a gönderiyoruz. Otel Master Travel'den uçak bileti diyecektim. Gidiş dönüş Tempo Turizm'de, gidiş dönüşte Master Travel'den, hepsi ödenek, kahvaltılı bir otel olacak bu. İki kişilik. Arkadaşınızla gidin, sevgilinizle gidin, eşinizle gidin. Evet, artık o size kalmış orası. Yapmanız gereken yarından itibaren Radyo Kralı Dinleyenler Kulübü'nde beni dinlemeniz. Böyle kod numaraları verebilirim. Mesela 007 James Bond gibi. Onları bir yazın bir tarafa. Belki cuma günü diyelim, çarşambadan beri verdiğim kodları bana bir söyleyin diye. Hani ipucu veriyorum. Sonra Haşim yine hediye dağıtmışsın Cem cümlemize, bize bir şey yok mu gibilerine demeyin. İncir veririm size gene. İncirler tam oldu şimdi bizim memlekette var ya, boyacılar inciler. Bizim yakanın böyle yerli incirleri var, küçücük. Kızılcıklar oldu mu? Kızılcık da isteyen.

Ne olur da gitti amel defterlerine. Kalmadı başka boş sayfa kalmadı. Yemin billah kaldı. Evet, az önceki hediye Master Travel Radyo Kral işbirliğiyle olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Radyo Kral'ı da dinleyin. 3 milyon otel anında rezervasyon yapıyor Master Travel. Profesyonel deneyim ve tecrübesiyle Gümrücün Sokağı 19'daki yeni ofisinde. Master Travel yazın Instagram, Facebook'ta, sosyal medyada. İnternet sayfasında da mastertravel.gr. And finally, hayır şeylerde diğerleri orada. Tamam, cenaze hizmetlerini okumuştuk. Dürüm Gökçeler'i okuduk. Dürüm Gökçeler kolay gelsin. Dosteki Tubobu 31 Ağustos 8 Eylül'e kadar yıllık iznini kullanacak. Yorukta adam bütün yaz. Kolay mı öyle? Saat 12'de öğlenmeye başlıyorsun gecenin geç saatlerine kadar. Çünkü çok lezzetli, çok güzel yemekleri var. Tosteki Tubobo, Seydan İdris'in Bekirli'de. Mangalbaşı lezzetleri, ekmek ve pidede döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler. Mevsim salataları, her çeşit salata, orektika, iştah açıcı mezeler, burgerler ve sandviçler. Yemekten sonra soğuk karpuz ve kavun ikramı da Tosteki Tubobo, Seydan İdris, Bekirli'den.

Şimdi ben de yavaş yavaş müsaadenizi istiyorum. Yeryüzündeki her şeyde gökyüzünden nasibini alır unutmayın. Yarın inşallah yine birlikte olmak dileğiyle nasip kısmet diyelim. Enerjiniz, motivasyonunuz her zaman yüksek olsun. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
4: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
3: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
4: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
3: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
4: Bölgesel boyama parlatma.
3: Oto farlarının boya ve parlatılması.
4: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
3: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
3: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
4: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC, Papadima 10.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
6: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
7: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın.

son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim,

Yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok,

Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta. Başım belada, adamım biri vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya.